0: insanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde onlar Allah bize yeter, o ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek ona sığınarak, ona dayanarak adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi, ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi, ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi, biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı. Ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürpert içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. "Muhammed, Muhammed'in ordusu," diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. "Hodru Meydan," diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

kamelyam. Serin kavak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi, oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda, düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz, başka dünyaların çocuğu, kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan, kamelyan.

ben doluksam, gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem, sine çak eyler, siyah bağlar bana. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken, sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağ küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanatlarını. Bebelerin senin tebessümünü içiyor ana sütünden evvel. Şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyorum. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında sanırım. Bir kelam söyle. Ne olur? Her hecenin ertesinde seni duymaktır muradım. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri, ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun. Dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem. Senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyub'um. Hasretin bana şifa, ölüler içinde bir

Sitemkar sözler, can yakıcı imalar, kırgın yürekler kaldı Hüleyn'in ardından. Elde edilen ganimetlerin tamamı Kureyş'e gitmişti çünkü. Resulullah'ın talebiydi bu. Onun arzusu Kureyş'in ileri gelenlerini İslam'a ısındırmaktı. Ensar'ın delikanlı yürekleri toyluklarından anlam verememişlerdi bu duruma. Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı onlara teslim etmemişti? Oysa düşman Ensar'ın kılıcıyla dize gelmiş, ganimetse Kureyş'e gitmişti. Ensar-ı kiram anlayamamıştı bahtiyarlığını. Anlayamamıştı onun parlayan nurunun aydınlığında ilerleme şansını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine kor düşürmüşlerdi zannettikleriyle. Sinedeki o ateş, mübarek dilinden gönülleri yakan sözcüklere tebdil ediyordu adeta. Ey Ensar! Siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benimle hidayete eriştirmedi mi? Siz tarumar bir haldeyken, birliğinizi kaybetmişken Cenab-ı Hak beni size göndererek sizi birleştirmedi mi? Siz fakir bir toplum iken Cenab-ı Mevla beni yanınıza irsal eyleyerek sizi zenginleştirmedi mi? Her bir soru bir ok misali saplanıyordu Ensar-ı Kiram'ın gönüllerine. Paramparça oldu yürekler. Öne düştü başlar. Bakamadılar Allah ve Resulü sayesinde oldu derken efendilerinin yüzüne. Ancak bu kasırga henüz sükut bulmamıştı. Bir başka söz fırtınası gönül kapılarını çalmıştı. Hayır, hayır ey Ensar. Benim sorularıma olan cevabınız şu olmalıydı. Herkes sana yalancı derken bize geldin. Biz senin doğruluğuna iman ettik. Kimsenin sana yardım etmediği zamanda biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman seni biz sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Ben Kureyşlilere dünyalık verdim. Bu doğrudur. Ancak bu yaptığım küfürden yeni kurtulmuş gönülleri İslam'a ısındırmak içindir. Bu nedenle çok mal verdim onlara. Ey Ensar! Onlar mallar, koyunlar ve develerle evlerine giderken yurdunuza peygamberle dönmeniz size yetmez mi? Gözyaşları pişmanlıkla karışmış, ezik yürekler utançla sıkışmış, gözler kalkmıyordu yerden. Yetmez miydi Resul? Yetmez miydi onun sevgisi? Yanlarında olup onlarla dönmesi? Yeterdi elbette. Yeterdi onlara. Korkuları bir anda uçup gitmişti adeta. Resul dönmüyordu Mekke'ye. Ensarını değişmiyordu Kureyş'e. Sahip oldukları mücevher dünya zinetleriyle aynı kefeye konulabilir miydi? Resul-i Zişan'a dokunmak, onun öğütlerini dinlemek, onun gül yüzünü bir kere de olsa görmek için ne yollar tepmişti üveysler. Mal da kim oluyor? Dünya da nedir Allah Resulü'nün sevgisinin yanında? Onunla döneceklerdi Medine'ye.
onun gül yüzünü göre göre geçireceklerdi ömürlerini. Hem Ensar'a Resulullah'ın onlara olan sevgisini anlatmaya gerek var mıydı? O kendisi anlattı, kendisi haykırdı muhabbetini. Sizleri seviyorum ey Ensar, dedi. Cenneti müjdeledi onlara. Arşın gölgesinde buluşmayı vaat etti. Sizi sevdi Resulullah ey Ensar. Sizden gelenleri, sizin torunlarınızı sevdi ta kıyamete dek. Çünkü siz yardımcıydınız. Siz yalnızlıkta açılan sımsıcak bir dost kucağıydınız. Siz yuva, siz kardeş, siz ensardınız. Allah'ın ensarları, muhacirlerin ensarı, Resulün ensarıydınız.

öper ısırganları. Yanılgım ağlatır insanları, sevda mı? Perde açılınca gök bulut bulut sel olur. Nasıl bulurum seni, çilekeş yollarda mı? Ah yüzün dost, ellerin neden bana el olur? Muammayı çözemez özünde kül taşıyan, kuşatır inzivayı kaderin yaprakları. Ömür boyu nazlı ve ıstırapsız yaşayan, ne rüzgar gibi eser, ne bilir toprakları. Renkleri katillerin dergahına çekenler, tüketir ümidini antika ressamların. Zamanın iksirini yüreğine dökenler, o meyus tutkusuna aldanır mı gamların? Hatıra defterinde bile kalmaz yankısı, daralan aynalarda çoğalan derdimizin. Yitik bir tiryakidir gariplerin şarkısı, zelzeleye uğrayan yüzü ıslak ve hazin. Resim bir masal gibi irkilir gerçeğinden. İhtiras ayinleri, Leyl-i Nehar çanları, kendini beyan eder sırların merceğinden. Alır

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

خالدين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz. Felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesturun olmazsa cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyaz iner, hayatın mühasında. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi, uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelem lem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi, ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dadı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysa ki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabelere. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde güven ve

Tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle sevda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

martıların gözlerinden dinledi. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın.

Sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır ölüm isterdi ölüm, hayata resm çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge, can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgardı. Zambak gibi, leylak gibi, çıkaramda duman gibi. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardın.

Dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum.

ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedim. Ağladığım, yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşımı silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can, ben gülleri bunun için çok sevdim.

Gözlerimden dökülen yaş. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor.

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş

0: nefeste, Hakk'ı zikret her nefeste, şu bülbülde, bu kafeste, senin aşkın var Allah'ım.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetdar, çok aziz, çok muhterem Davet Radyo dinleyicileri. Efendime söyleyeyim, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 13. Lem'a Hikmetül İstiazeden okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bizleri bir ömür boyu iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dünyanın malayani lüzumsuz işlerinden bizleri muhafaza eylesin. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün latifelerimizi iman ve Kur'an hizmetine hasretmeyi nasip eylesin. Ömür dakikalarımızı sani hakiki yoluna geçmeyi nasip eylesin. Çok önemli. Hakikaten bir ömür vardır ki düşünün, 90 yıllık bir hayat, ama bu hayatta bir seccade yok, bir dua yok, bir tesbih yok. Bazen diyorlar ki 90 yıllık bir hayat, efendim yıldız kaydı diyorlar, bir yıldız kaydı. Fakat bilmiyorlar ki seccadesiz, duasız, ibadetsiz bir geçen yıldız cehennem dibine bir yıldız olur. Fakat bir ömür düşünün ki, bu ömür insanların imanını kurtarmak için uğraşan bir ömür. Bir ömür düşünün ki sürekli tefekkür, sürekli teyekküz, sürekli Risale-i Nur, sürekli alem-i İslam'ın derdi, değil mi? Üstadımız Bedizoğan öyle diyor, yani alem-i İslam'ın, alem-i İslam'a gelen darbeler en evvel kalbinde hissediyorum. Nasıl bir kalp? Nasıl bir kalp ki ehli imanın derdiyle dertlenmiş? Nasıl bir göz ki ehli imanın dertleriyle ağlamış? Nasıl bir ruh ki her an alem-i İslam'ın ağırlığını ruhunda hissetmiş? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en şahıs örnek yani. Ömrünün her saniyesi, her dakikası, her anı ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenmiş. Cenab-ı Hakk'ın o derdiyle dertlenmiş yani, değil mi? İlahi Kelimetullah derdiyle dertlenmiş. Hayatı tebliğiyle geçmiş. Rabbim bizim ömrümüzü de ömür dakikalarımıza nurlu eylesin. Hakikaten bazen geçmişe bakıyorsunuz, elhamdülillah. Bugün böyle hafiften böyle baktık böyle hocamızla, program yapan bir hocamıza dedim ki hocam biz 200 program yapabildik mi? Ondan sonra dedi, hocam dedi, belki 200'ü geçmişiz. Dedim elhamdülillah. İnşallah Ruzi Mahşer'de

0: bu okunan dersler, bu yapılan programlar Ruhul Mahşer'de beraat senedimizdir. Öyle yani. Değil mi? Cennetin en büyük lezzetlerinden birisi de diyor, Allah için bir araya gelen insanlar cennette o tahtlara oturup o makamları seyredecekler yani. Siz Allah için bir dava dostunuzla bir araya geldiniz. Bir Risale-i Nur sohbeti yaptınız, sohbet ettiniz, oturdunuz. Cenab-ı Hak Ruzi Mahşer'de onları tekrar bir araya getirip o manzara seyrettirecek yani. Hakikaten bu dünyada öyle manzaralar bırakmak lazım ki Ruzi Mahşer'de yüzümüz kara, boyumuz bükük olmasın. Yani öyle diyor yani. Mesele nedir diyor? Mesela asıl mesele bu gök kubbede güzel bir sahada bırakmaktır yani. Değil mi? Bizim muhterem Hasan abimiz var, böyle Antep'te nur hizmetlerine koşan Hasan abimiz. Yani diyor, bu dünyaya geldiniz, yani geldiğiniz gibi gitmeyin yani. Bir iz bırakın yani. Bir iz bırakın, bir ses bırakın, bir eser bırakın, bir şey bırakın yine yani. Geldiniz yani, Allah 50-60 yıllık bir hayatı nefis ve hevanın, batın ve fercin hizmetine vermek için vermemiş yani. Değil mi yani? Geldin, yedin, içtin, çoluk çocuk, ev, iş, güç, bark, makam. Daha sonra çıktın gittin. Allah bu dünyayı bunun için vermemiş. Allah güneşi, ayı, yıldızı, ineği, sineği senin bu dünyada keyfi yapmak için, dünyadaki meşale yaşamak için vermemiş yani. Elbette bu güneş, bu ay, bu inek, bu böcek Ruzi Mahşer'de hesabını bizden soracak yani. Değil mi? Üstadımız öyle diyor. Emir Dağ layıkasını öyle geçiyor. Diyor, deniz birindeki balıklar asi ve isyankarlardır. Hakkını isterler. Mahşer meydanı hakkını isteyecek yani. Şimdi insan diyecek, ya Rabbi ben daha hakkını vermediğim insanlar var. Ben hayvanatın hakkını nasıl vereceğim? Yani ben güneşin hakkını nasıl vereceğim? Çünkü senin emrine 60 sene o güneşi veren zat elbette o güneşin hakkını senden isteyecek. Onun için üstadımız öyle diyor yani. Küfürde geçen her bir dakika bir cinayet, her bir saniye bir cinayet gibi yani diyor. Değil mi? Evet, şimdi dersimiz biraz o konuya baktığı için, o manada açmak istedim. Şimdi ikinci işaret. İkinci işareti okuyacağız. Önce bir sual var. Şimdi birinci işarete az çok geçen hafta okuduk ya. Yani şeytanlar kainatta niçin yaratılmış? Şeytanların yaratılmasındaki hikmetler nelerdir? Ehli iman niçin şeytana yeniliyor? Şeytanın bir gücü olmadığı halde neden ehli imanı galebe çalıyor? Bu manaları elhamdülillah geçen hafta okumaya çalıştık. Bu hafta da şeytanın ehli imana tahsilini okuyacağız inşallah. İkinci işaret, sual: şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin, dehşetli musibetin husuline nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına geliyor. El cevap, şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasid-i hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ihtiyaç eder. Bu istidadın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ister. O mücahede, evet, o muameledeki terakki zemberin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melekeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adete münafidir. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyete keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekli toprak altında bir muameleyi kimyeye mazhar ise, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahedeyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, tenvir eden, on insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Evet, başa geliriz inşallah. Sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana tasdikleri, onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Şimdi zahiren bakın, biz birinci derste okuduk. Şerri mahz olan şeytanlar. Şeytanların yaratılmasındaki hılkat nedir? Zahiren bakınca efendim ehli imanı cehenneme götürüyor. Müslümanları efendime söyleyeyim dalalete götürüyor. Efendim insanları küfre götürüyor. Efendime söyleyeyim insanların imanlarını çalıyor. İnsanların ebedi hayatını mahvediyor. Bakın zahiren insan buna bakınca acaba şeytan ne için yaratıldı diyor. Şerri mahz. Şerri mahz, yani zahiren bakınca şer için yaratılmış sanki. İnsanların imanını çaldı. İnsanları cehenneme götürdü. İnsan Müslümanların efendime söyleyeyim dalalete küfre götürdü vesaire. Acaba Cemil-i Alel-i Dank ve Rahim-i Mutlak ve Rahman bir Hakk'ın rahmet ve cemali bu hadisi çirkinliğin dehşetli musibetin hususuna müsaade ediyor. Nasıl müsaade ediyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahimiyetini, cemalini, celalini biliyoruz. Acaba bu kadar insanın cehenneme gitmesi, insanların dalalete gitmesi, küfre gitmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmiyetini nasıl? Efendim değil mi? Zahiren. Nasıl bu çirkinliğe Cenab-ı Hak müsaade eder? Cenab-ı Hak madem rahimdir, neden şeytana müsaade eder bu şeyine? Nasıl cevaz gösteriyor Cenab-ı Hak? Nasıl ona efendime müsaade ediyor? Şu meseleyi çoklar sormuş. Halen soruyorlar. Gidin üniversiteye bu meseleyi açın, ders yapın, okuyun. Bütün gençler böyle gözlerini açıp size bakar. Çünkü cevabını bulamıyorlar. Yani halen soruyorlar. Niçin şeytan yaratıldı? Şeytan yaratmasa cehenneme gitmezdik. Şeytan yaratmasa hepimiz cennetlik olurduk. Bütün insanlar cennetlik olurdu. Keyfi meşebi hayat yaşardık. Bak soruyorlar. El cevap. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayri külliye kemalat insani var. Muhteşem bir cevap. Üstadımız hakikaten bazen satırın başında bütün konunun özetini veriyor yani. Bakın evet, şeytanın vücudunda şerler var, doğru. Fakat cüz'i şerler var. Bu cüz'i şerlerle beraber Allah şeytanı yaratmasına birçok maksat var. Birçok gaye var. Birçok makası da hayriye külliye. Çok külli hayırlar var. Bak zahiren şerler var. İnsanlar cehenneme giriyor, dalalete giriyor, küfre giriyor. Fakat üstadımız ne diyor? Birçok makası da hayriye külliye var diyor. Bakın çok ince ve derin mesele. Kemalat insaniye var. Nasıl şeytanın yaratması insan kemalat erecek? Nasıl şeytanımızda insan merati bir hayırda ilerleyecek? Orayı açıyor. Evet. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Bir çekirdeği atıyorsunuz toprağa, çürüyor, ağaç olana kadar yüzlerce mertebe yaşıyor. Geçen öğrenciler geldiler, dediler ki hocam, biyolojide bir konu var, bu konudan bir soru kaçırıyoruz. Nedir bu konu? Getirdiler hocam işte bitkilerde üreme konusu, bilmem bitki konusu. Açtık konuya beraber, baktık, inceledik. İnsan Allahu Ekber diyor, Subhanallah, Elhamdülillah diyor. Allah bir bitkinin bile çekirdekten ağaç olmasına, meyve olmasına kadar yüzlerce meratip vermiş. Aynen öyle de. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade mertebe var. Nasıl ki bir çiçeğin, bir çekirdeğin meyve olmasına kadar yüzlerce mertebe geçiyorsa, insanlarda da binlerce mertebe var. Her insan aynı mertebede değildir. Her insan aynı. İnsanlar çekirdek hükmünde ağaç olmaya, meyve olmaya kadar binlerce mertebe var. Nasıl? Üstadımız buraya çok güzel diyor. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan ziyade mertebe var. Demek insanların istidatlarının inkişaf etmesi için şeytan gibi bir şerrin insanla uğraşması lazım. Serçenin inkişaf etmesi için atmacanın serçeye saldırması lazım. Zahiren atmaca serçeye saldırıyor. İnsanlar diyor ne kadar bir zulüm. Fakat atmaca serçeyi kovalamasa serçenin istidat ve inkişafları inkişaf etmez. Serçenin uçmayı, savunmayı oradan öğreniyor. Aynen öyle de. Atmacayı şeytana benzetin, serçeyi insana benzetin. İnsanın imanının inkişaf etmesi için, imanda meratip keşfetmesi için ne yapması lazım? Efendime söyleyeyim, o mertebede geçmesi için şeytanın uğraşıp insanın imanını kuvvetlendirmesi lazım. Bizzat bir zatın, büyük bir alimin şöyle bir sözü var. Teheccüde nefsimi alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Bakın muhteşem bir söz. Nefsimi teheccüde alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Büyük bir zat. Meratipte öyle bir dereceye gelmiş ki, kutup derecesine gelmiş bir zat. Gözü haram görmemiş, dediği yalan söylememiş, gıybet etmemiş, ömür boyu ibadette geçiren bir zat. 20 sene nefsimle uğraştım diyor, mücadele ettim. 20 sene sonra nefsim beni kaldırmaya başladı diyor artık teheccüde. Benim rahmetli ninem vardı. Derdi ki, teheccüd vakti gelince beni uyandırıyorlar. Herkes gülerdi. Yani inanmazlardı. Sonra dedi ki, oğlum bunlar bana gülüyor ama vallahi gerçek dedi. Bu dedi, belli bir yaşta sonra bende oldu dedi. Bakın, demek ki insanın o meratibe ermesi için nefis ve şeytanla mücadele ede uğraşa uğraşa gelecek. Bakın kömür ve altın aynı madenden çıkıyor. Birisi işleniyor, yüzlerce binlerce işlemine geçiyor. Altın oluyor, birisi de hiçbir işlem yapana çıkar diyor. Efendime söyleyeyim, kömür olarak sobaya giriyor veya neye kazana giriyor. Evet, çok önemli. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Kimisinin imanı yaprak gibidir. Bir zerre gibi rüzgar vurdu uçuyor, imanını kaybediyor. Bir tane ateist genç çıkmıştı. Allah hidayet versin. Bir zamanlar şu an sesi kesildi. Hemen böyle büyük alimler seslerini kestiler elhamdülillah böyle haykırarak. Ortaya şüphe atıyordu, fikir atıyordu. Birisi demiş ki ona, böyle fikir atıyorsun, senin fikrini aynı günde çürütüyorlar. Kur'an'dan ayetlerle, peygamberimizin hadislerle şey yapıyorlar. Sen demişler yani çürütüyorlar. Sen bunun arkasında cevap bile veremiyorsun demişler yani. Sen ne? Demiş ki ben attığım her fikirde belki 1000 tane gencin imanını çaldım. Aha size şeytan. Attığım her fikirde binlerce. Bir fikirde bir insan binlerce gencin nasıl imanı? Bakın imanı rüzgar gibi. Üstadımız ya tahkik iman, taklit iman. Eğer imanı kuvvetli değilse bir ortaya bir fikir atıyor. Meleklerle ilgili bir fikir atıyor. Peygamberimizle ilgili bir fikir atıyor. Ve belki binlerce gencin imanını çalıyor. Allah muhafaza. Ya düşünün. Demek insanın imanında da zerreden şemse kadar dereceler var. Bu istidadın inşafı elbette bir hareket ister. Bir muamele ikisi öder. Bir hareket olacak, bir muamele olacak. Bir imtihan olacak. La rahete fit dünya, dünyada bir imtihan olacak yani. İnsanlar terakki edememesin bir sebebi şudur. Biz yani biz nefis ve kalbimiz, aklımız, biz rahatlık istiyoruz yani. Rahatlık istediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Bir de inşaf edemiyoruz. Bir muamele ikisi öder. O muameledeki terakki zemberin hareketi mücahadeyle olur. Ya zembereğin hareket etmesi için ne lazım efendime söyleyeyim? Bir muamele lazım. Değil mi? Bazen kimya dersini anlatıyorlar da. Bir muameleyi kimyeviye uygulandı bu hale geldi. Bir muamele lazım. Evet. Bazen ateşlerde yanmak. Üstadımız çok güzel şey var. Diyor ki. Bazen insafsız insan imtihan olacak. İnsan insafsız ya imtihan ama insan öyle gelecek yani. Bazen eleklerden geçeceğiz. Ama bakır mıyız? Ama gümüş müyüz? Ama altın mıyız? İşte o eleklerden sonra ortaya çıkacak. Değil mi? Depremde bakıyorsunuz bütün evladını kaybetmiş. Bütün ailesini kaybetmiş. Ne diyor? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Kimisi de bakıyorsunuz en küçük bir şeyini kaybediyor, imanını da kaybediyor. İsyanlar, feryatlar, bağırmalar. Ya. Evet. Şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Bu da şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Evet. Yoksa melekeler gibi insanların makamı sabit kalırdı. Eğer bir muamele olmazsa o zaman insanın makamı sabit kalır. Meleklerin makamı sabittir değil mi? Akla şu sual geliyor. İnsanlar melekeleri geçebilir mi? Elbette geçer. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle bir noktaya geliyor ki o noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam artık orada duruyor. Peygamberimiz devam ediyor. Peygamberimiz o yol açmış. Yani ey ehli iman, ey Müslümanlar, ey ümmetim. Siz de ubudiyet yoluyla, sünnet seniye yoluyla, siz de efendime söyleyeyim tefekkür yoluyla o yolu geçebilirsiniz biiznillah yani. Değil mi? Geçebilir yani. Bazı zatlar melaikeleri geçmiştir. Üstadımız Abdülkadir İlhan Zeyn'i diyor değil mi? İsrafil'in surunu görmüş diyor yani bak. Nasıl bir makama gelmiş yani. 90 sene maneviyatta terakki etmiş. 90 sene hiç durmamış maneviyatta terakki etmiş yani. Artık melekeleri görüyor. Baktığı yerde melekleri görüyor yani bakın. Peki bu 90 sene nasıl diyor? Hep mücadele, mücadele, mücadele, mücadele. Nefisle mücadele, şeytanla mücadele. İnsi ve cinli şeytanlarla mücadele. Eğer bu olmasaydı Hazreti Ebubekir gibi altınlar, pırlantalar, Ebu Cehil gibi kömürlerle aynı makamda kalırdı. İşte o zaman ne derdiniz? Nerede adalet-i Kur'aniye? Nerede adalet-i Rahmaniye? Ya o zaman adalet arardık. Ama Allah öyle bir imtihana nevi beşeri tabi tutmuş ki, ehlime tabi tutmuş ki. Değil mi? Cenab-ı Hak bir tarafta Ebu Bekir Sıddık gibi altınlar, pırlantalar bütün kainata bedel. Bir taraftan da Ebu Cehil gibi ve şu an Ebu Cehil'in torunları devam ediyor. Değil mi? Böyle kömürler var yani. Ya. Evet, kıymetli dinleyiciler, vaktimiz azaldı. Çentan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalete gider. Bunu kabul ettik. Şeytan yüzünden ekser insan dalete gider. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyet keyfiyete bakar, kıymeti az bakar. Yani evet, bir kısım insanlar dalete giriyor. Bir kısım insanlar cehenneme gidiyor. Bir kısım... Fakat mesele bir kısım insanlar değil. Mesele kemiyete değil, keyfiyettedir. Yüzlerce ehli dalalet var. Yüz binlerce küfür ordusu var. Bir tane Bekir Sıddık yapmaz. Bir tane Hazreti Ömer yapmaz. Bir tane Hazreti Ali yapmaz. Ya, düşünün yani. Bir tane Bediüzzaman yapmaz. Ya, demek ki mesele keyfiyettedir. Bir zat düşünün, geliyor bir kavmin kurtuluşuna vesile oluyor. Ya elbette cehenneme gidenler olacak, dalalete gidenler olacak, küfre gidenler olacak. Az bakar veya bakmaz. Nasıl ki 1010 çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altına bir mumeli kimyevi mazhar etse, ondan 10 tanesi ağaç olmuş, 1000'i bozmuş. O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette 1000 bozmuş çekirdeğin verdiği zata hiç indir. Elinizde, bir elinizde 1000 tane çekirdek var, bir elinizde 10 tane çekirdek var. Farklı yerlere attınız. Biri attınız 1000 tane, biri attınız 10 tane. 1000 tanesi bozuldu ama 10 tanesi öyle bir ağaç oldu ki, öyle bir meyve verdi ki. Siz zarardayız diyebilir misiniz? Hayır, 10 tanesi gelecek, 1000 tanesinin yerini belki kat kat yerini dolduracak. Değil mi? İşte öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren peygamber diyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutsan kurtulursunuz? Ashabı için diyor. Gökteki yıldızlar gibi diyor ya. Allah Allah. Ya elbette böyle yıldızlar nefis ve şeytanlara karşı mücadele olur. Yıldızlar gibi nevi insan şereflendiren, tenvir eden 10 insan kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve kıymet elbette haşerat nemine sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nemine vereceği zararı hiçe indirir ve göze girmez. Ey ehli iman! Evet, dersi noktalıyoruz. Üstadımız dersi noktalarken bile ders veriyor. Son noktada bakın, misalim çok güzel bir metodu var. Yaramızı gösteriyor, merhamini veriyor. Derdimizi gösteriyor, dermanını veriyor. Hastalığımızı gösteriyor, eczaneyi gösteriyor. Bakın şimdi böyle bir yaramız var. Böyle bir durumumuz var. Düşmanlarımız çok. Zırhımız nedir? Sualakla geliyor. Düşmanın çok, zırhın nedir? Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an dezgahında yapılan takvadır. Allahu Ekber. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar. Ey ehli iman! Bu kadar düşman var. Ve bu asırda her yer düşman. Hakikaten yani. Düşman demek sadece gelip sana efendime söyleyeyim silahla vuran değil. Senin kalbini ve ruhunu yaralayan, senin imanını çalan, ebedi hayatına zarar veren, aileni, çocuğunu, hanımını, efendime söyleyeyim akrabalarını senden uzaklaştıran, yoldan çıkaran, efendime söyleyeyim seni dalalet vadilerinde koşturan, efendime söyleyeyim senin kalbindeki o mihraba hücum eden her şey düşmandır. Asıl düşman budur. Birisi gelse, bir insanı öldürse, imanı kuvvetliyse, yaptığı amellerle gider. Ama birisi gelse, bir insan imanını çalsa, hem dünyası gider, hem ahirete gider. Bu müthiş düşmanlara karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şimdi akla geliyor, takva nedir? Üstadımız takvayı Kastamonu'da çok güzel açıyor. Hemen aleme gelmişken söyleyeyim. Takva diyor, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Amel-i Salih hareket dairesinde hayrat, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Allah beni neyden men etti, ben ondan uzağım. Allah beni neyden uzaklaştı, ben uzağım. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinde hareket etmektir. Takva budur yani, derler. Takvalı bir insan nedir? Allah dostu. Nedir? Allah dostu ya derler. Çok takvalı bir insan. Takvalı bir insan yanında oturunca hissedersiniz değil mi? Kalbinize bir huzur gelir, bir inşirah gelir. Bir de Allah'tan uzak olan bir insan yanında oturun, 5 dakika oturamazsınız, daralırsınız. Kalbiniz, ruhunuz böyle dışarı çıkacak gibi olur. Niye? Çünkü hayatında Allah yok, şükür yok, niyaz yok, ibadet yok. İsyan, efendim feryad-ı figan, efendim şekva. Böyle bir insan yanında da oturamazsınız. Takva, bu müthiş düşmanlara karşı zırh, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ya Rab, sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i takva dairesine hak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Siperimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnesi nesidir? İlk derste de hatırlarsanız üstadımız ne demişti? Hatırlayın. Şöyle demişti ilk derste. O kalay metin, o hızna hasin şeriat Muhammediyedir demişti. Sünnet seniyedir. O kalay metin, o hızna hasin. Bak, ikinci derste de diyor. Ne diyor? Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet seniyesidir. Silahınız, silahımız ne? İstiaze, istihbar, hıfz-ı ilahi iltica. O kadar tatlı diyor ki. Her vakit istiaze, her vakit Cenab-ı Hakk'a istiaze der. Tevbe istiğfar. Ben günde 500 defa istiğfar ediyorum diyor. Bak 500 defa. Her gün istiğfar. Tevbe istiaze, istiğfar. Ve hıfz-ı ilahi iltica. Allah'ım sen bize rahap isimle muhafız eyle. Sana sığındık Allah'ım. İnsan hıfz-ı ilahi iltica edeceğin ne gururu kalıyor, ne kibri kalıyor, ne enaniyeti kalıyor. Acizini, fakrini, zaafını tam manası hissediyor. Evet. İstihbar hıfzıyla ilticadır. Ya Rabbi biz sana iltica ettik. Senden başka merce mence yok. Senden başka sığınacak kapı yok. Ya Rab bizleri kapından geri çevirme Allah'ım. Geri çevirme Allah'ım. Üstadımız öyle bir iltica etmiş ki Allah'ım. Değil mi? Ne diyor? Ya Rabbi ve ya Rabbi sümahat ve lerdin. Ya halka ve ya halkü şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemin müştemilatıyla, bütün kainatı, bütün keyfiyetiyle tezkir eden iradetinin, kudretinin, hikmetinin, hakimiyetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar ile ya Rabbi diyor. Nasıl bir dua ya? Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Seni rızanı istiyorum. Seni arıyorum. Daha büyük bir iltica var mı ya? Üstadımız değil mi? Tesbihata bakın. Diyor denizlerin, okyanusların, damlalarının katreleri adedince sana sığındık Allah'ım diyor. Seni tesbih ediyor diyor abi. Ağaçların, yaprakların, yaprakları adedince sana sığındık. Sana tesbih ediyor Allah'ım diyor. Ya nasıl bir iltica. Ya Rabbi biz sana iltica ettik ya Rabbi. Bizleri maddi manevi hastalıklardan muhafız eyle. İttihad-ı İslam bizlere nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i bir araya getir Allah'ım. Ahir zamanın bid'alarından, dalaletlerinden, günahlarından, şerlerinden, haramlarından bu gençleri muhafız eyle ya Rabbi. Üstadımcı bir zaman baktım bu sokağa diyor. Baktım diyor bu gençlerin hali ne olacak diyor. Ağladım diyor yani. Nasıl kurtaracak bu gençler bu cazibedar fitneden kendini diyor. Ağladım diyor yani. Yani onun için öyle demişler yani üstadım. Başkasının günahını ağlayan adam demiş yani. Değil mi? Başkasının günahını. Ya Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafız eylesin hakikaten yani. Bu zamanda imanı kurtarmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor yani. Kur ateşi elde tutmak gibidir diyor yani. Siz bir ateşi nasıl elde tutarsınız? Bir elden bu elde tutarsınız. Bir elden bir elde tutarsınız. Bir elde mi yedir? Bir hadis-i şerif var diyor. Eğer diyor haramlar, günahlar ahir zamanda diyor her taraf sardıysa diyor evine geç diyor. Evine girdiyse diyor odana geç diyor. Odana girdiyse diyor secdeden aç diyor. Secdeye kapan diyor. Oraya da geldiyse diyor secdede kal diyor. Kıyametin kopmasını bekle diyor. Ahir zamanda insanların diyor cehenneme girmeler diyor. Hanımları, çocukları, efendime söyleyeyim eşlerinin elinde olacak diyor. Anne nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bakıyorsunuz baba bazen bir ailede bir babanın bir annenin gafleti veya bir çocuğun gafleti bütün aileye etkileyebiliyor yani. Rabbimizleri muhafaza eylesin. Hafız ismine muhafaza eylesin. Evet kıymetli dinleyiciler. Dersimizin sonuna geldik ki her dersimizin sonunda dediğimiz gibi hakikaten ben kendi nefsim adına şunu diyorum. Nurları okuduğum zaman yaralarımın devasını görüyorum. Ben okudukça acizane, fakirane okudukça devalar hissediyorum. Nasıl ki düşünün bir merhem var, vücudunuz yaralı, bağırıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Merhemi sürdüğünüz zaman bütün ağrılarınız dinliyor. Kendimi nurlar karşısında o ağlayan çocuk gibi hissediyorum. Okumadığım zaman alemim dağılıyor. Kalbimi ruhumu kasabetler sarıyor. Böyle ruhum daralıyor. Gerçekten yani. Yani öyle diyorum yani. Bazen bakıyorum her şey yolunda. Yani böyle elhamdülillah. Ama bir ruh darlığı istiyorum. Nedendir diyorum acaba. Sağıma bakıyorum soluma. Ha, okumamı yapmamışım. Hususi ibadetimi yapmamışım. Yani günlük okumasını yapmayan bir insan, cüzünü okumayan bir insan, cevşenini okumayan bir insan, risalini okumayan bir insan, isterse vali değil, valinin üstü olsun, isterse cumhurbaşkanı olsun, o insan o boşluğu dolduramaz yani. Yani bu asırda sadece 5 vakit namaz kılmakla, tesbih çekmekle biz ibadet, imanımızı kuvvetlendiremeyiz, kusura bakmayın yani. Yani bazı öyle diyor ya, geçen birisi diyor, ben işte Efendimiz Aleyhisselam okumaya, Efendimiz Aleyhisselam cemaatlere, sohbetlere karşıyım, sadece namazı kıl yeter, yeter mi? Bu kadar tahribat var, nasıl yetecek? Binlerce tahribat var. Sabah çıkıyorsun, akşam vakti yüzlerce haram tahribat alıyorsun yani. Nasıl yetecek? Elbette bir tedavi lazım. Elbette bir eczane lazım. Elbette eczane lazım. Vücudun her tarafın yara. Her yer feryat bağırıyor. Bağırıyor yani. Nerede bu? Bunun tedavisi işte budur. Kur'an'ın karşısına geçip ağlamaktır. Cebrail'in karşısına geçip Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Risale-i Nur'un karşısına geçip mütalaa müzakere yapmaktır. Öyle diyor İmam-ı Şafii yani. Bir insan 3 gündür imani ilmi bir mütalaa yapmasa alemi dağılır diyor. Öyle yani. Ben bir abimizden duymuştum son sözümüz yani. Böyle şahsi ibadetimizi yapmayınca diyordu. Dünyanın cazibedar ve fena yüzü bize tatlı geliyor. Ama diyor şahsi ibadetini yapınca hiçbir şey senin kalbine bağlamıyor. Ne eş, ne iş, ne çocuk, ne makam, ne maaş, ne rütbe bağlayamıyor kalbine. Çünkü senin kalbinde bir mihrap var yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Bulunduğunuz ilçede, köyde, ilde, ülkede neredeyse Risale-i dersine katılmak isterseniz, radyomuzla irtibata geçerseniz inşallah bulunduğunuz yerde dersleri iştirak ettiririz. Eğer derslerimizi dinlediğiniz zaman evinizde, mutfağınızda, işinizde ise 13. ayı açıp bizimle beraber dersimizi dinleyiniz, okuyunuz. Eğer araçtaysanız, seyahatteyseniz, yoldaysanız, dinliyorsanız, efendime söyleyeyim, müsait bir vakitte en yakın zamanda açıp bu dersleri tekrar okuyunuz. Herkesin elinde telefon var ve saatlerce telefona bakıyoruz. Lütfen telefonunuza Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Renekar Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Lütfen boş vakitlerinizde hiç olmazsa 5-10 dakika bunu okumaya gayret ediniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَاءِ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. Ya men la burhana illa burhanuh. Ya men vesi'at kulle şey'in rahmetuh. Ya men sebeqat rahmetuhu ala gazabih. Ya men ahata bi kulli şey'in ilmuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Khallisna minen nar.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavüz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyni bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Hallisna minen nâr.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: ol.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Miss Bilic. Güneşe bakanda kararır gözde. Işığın içinde zulmet olurmuş. İki seven kalbin kavuştuğu yer çalılık olsa da cennet olurmuş. Ezelden nisbidir kara da ak da, yakın da uzak da tepe de dağ da. Dün bayrak olan söz hep bedayak da dönüp birdenbire galet olurmuş. Hükmü taştan keçer, yalanın şerin, ruhu unutuldu müqaddeslerin. Amacı cebinden yünül keslerin, en büyük talebi minnet olurmuş. Hayrında şerinde vahdettir alem, bir ucu sevinçtir bir ucu alem. Kurulan tüzakta benim büdremem, benim rakibime fırsat olurmuş. İnişin kadrini bildik yokuşta, akıl ne bilgide ne de ki yaşta. Dünyanın ahengi baharla kışta, kederle sevinçte vahdet olurmuş. Amaçsız, fikirsiz bir aşk, bir heves, hiç kendi tek başına güvere bilmez. Millet sevgisiyle silahlanan kez, kendi tek başına millet.

0: Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarı iken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem:
2: هَجَرْتُ الْخَلْقَ تُرًّا فِي هَوَاكَ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ تَجَاوَزْ عَنْ ضَعِيفٍ قَدْ أَتَاكَ وجاء راجيا يرجو نداك وإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehli iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

0: İlahi, günahkar kulum sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim, kim merhamet eder?
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü

Kaybetmiş adama, bize derler ya, iflas etmiş adam, elinde hiçbir şeyi kalmamış, malı, mülkü, iş yeri hepsi elinden çıkmış, kimseye müflis denir, iflas eden kimse denir diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onları dünyadan alıp ahirete yöneltiyor. Gerçek müflisin kim olduğunu ve bu dünyada iflas eden, maddi olarak iflas eden bir adamın kurtuluşu bulabileceğini, tekrar eski durumuna gelebileceğini, ama o bir alemde kıyamet günü hesap görülürken o kimsenin böyle bir şeye ulaşamayacağını, mümkün olamayacağını belirtmek için ve her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ve bu arada bizlere de diyor ki dünyadan ziyade ahireti düşünün. O yüzden büyük bir hatırlatma yapıyor Peygamberimiz. İnnel müflise min ümmeti. Muhakkak ki müflis, iflas etmiş olan kimse benim ümmetimden. Men ye'ti, o kimse ki gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bir salatin, namazı var. Ve sıyamin, adamın orucu var, oruç tutmuş. Ve zekatin, ve zekat da vermiş. Bakın ne kadar iyi değil mi? Oruç var, namaz var, zekat var. Fakat ve ye'ti kad şeteme, gitmiş bazısına küfretmiş. Haze ve kazefe haze, bazısına iftirada bulunmuş. Ve ekele male haze, bazılarının gitmiş malını yemiş haksız yere. Ve sefeke deme haze, bazı insanların kanını akıtmış. Ve darabe haze, gitmiş birine vurmuş, yaralamış. Fe yu'ta haze min hasenatihi, o kimsenin ne olur? Hasenatından alınır. Bu insanın yaptığı hasenatlardan, iyiliklerden alınır. Ve haze min hasenatihi, ve o iyilikleri ne yapılır? Başkalarına doğru yüklenmeye başlanır. Çünkü adam iyilik yapmış, namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ve ne yapmış? Bazı insanlara sövmüş, bazı insanlara iftira etmiş, bazı insanların haksız yere malını yemiş, bazı insanların kanını akıtmış, bazı insanları vurmuş, yaralamış, bu şekilde Allah'ın huzuruna gelmiş. Ve ne yapılır? O insanın iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Kime sövmüşse, kime iftirada bulunmuşsa, kimin malını almışsa, kimi dövmüşse, kimin kanını akıtmışsa, vurmuşsa, o insanlara ne yapılır? Bunun iyilikleri dağıtılır. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْدَامَ عَلَيْهِمْ. Fakat öyle oldu ki artık iyiliği de kalmadı. Ona buna vere vere vere adamda iyilik diye bir şey kalmadı. Hasenat kalmadı. İyilikleri kalmadı. Bitti bu adamın. Sonra ne olur? اُخِذَ مِنْ خَتَيَاهُمْ فَتُّرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Bu insanın bu sefer başkalarının ne kadar hatası, günahı varsa buna yüklenir. İyiliği kalmadı ya, verecek. Bu sefer ne yapılır? Başkalarının, o hak sahiplerinin dövdüğü, sövdüğü, malını yediği, haksızlık ettiği, kanını akıttığı, iftira ettiği insanların hataları, günahları ne yapılır? Bu insana yüklenilir, bunun üzerine atılır ve bu da elinde ne iyilik kalmış? Kendi yaptığı iyilikler gittiği gibi bir de üstelik başka insanların hatalarını da omuzuna yükler ve nereye gider Allah korusun? Ateşe gider. Cehenneme atılır. Bu kadar kötü bir durum. Allahu Teala bu duruma bizleri düşürmesin. Ha, demek ki kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, burada dikkat edeceğiz. Yani dilimize sahip çıkacağız. Küfretmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. İnsanlara iftira atmayacağız. Bilmediğimiz işin peşine düşmeyeceğiz. Sonra haksız yere kimsenin malını yemeyeceğiz. Kazancını almayacağız. Gönül rızası dahi yoksa, onu biliyorsak bile, o insanın malını yemeyeceğiz, ellemeyeceğiz. Ve kimsenin kanını haksız yere akıtmayacağız. Kimseye vurmayacağız. Çünkü bunlar karşımıza çıkacak. Ve orada da iflas etmiş olacağız. Elimizdeki bütün iyilikler alınacak. İyilikler alındığı gibi bu sefer de başkalarının hataları, hak sahiplerinin günahları, kusurları bizim üstümüze yüklenecek ve onunla birlikte de Allah korusun cehenneme atılıp gideceğiz ki işte müflis diyor, iflas etmiş kimse budur. Peygamberimiz bu şekilde gerçek müflisin, iflas edenin
kim olduğunu

0: bizlere anlatıyor. Allah bizi bunlardan korusun, bu duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Az önce de belirttiğimiz gibi, belki dünyada iflas eden adam, mal olarak, mali olarak iflas eden bir insan tekrar eski gücüne gelebilir, eski günlerine gelebilir. Ama orada bir daha o günlere gelmek, tekrar dünyaya dönmek, iyilik yapmak, hasenat yapmak, bu günahlardan tövbe etmek, kul haklarını iade etmek mümkün olmayacak. Bu nedenle şimdiden tövbe ve istiğfarımızı yapalım. Herhangi bir kulla hakkı varsa, üzerimize hakkı geçmişse ne yapalım? Onun da hakkını vermeye çalışalım, helallaşalım. En azından onlar için mağfirette bulunalım, onlar için dualarda bulunalım. O gün gelmeden önce üzerimize düşen görevleri bir bir yapalım. Böyle müflis olmaktan, iflas etmiş duruma düşmekten korunalım. Allah da bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هُرَافَتُهُ Siz hurafenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilir misiniz? İnne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı akşamlar eşleriyle böyle oturur, sohbet edermiş. Onlara hikayeler de anlatırmış. Hani her yönüyle Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ve bize örnek, önder. Ne yapacağımız? Bakın ne güzel ailesiyle oturuyor, sohbetlerde bulunuyor. Bazı yanlış olmayan hikayeleri, doğru olan şeyleri anlatıyor. Bu da bize örnek. Oturalım. Şimdi insanlar televizyonun karşısına geçmiş, televizyona esir. İnsanlar bilgisayarın karşısına geçmiş, esir. Şu anda insanlar telefonun karşısına geçmiş, esir. Bir aile bir araya getiriliyor ama hepsinin kafası başka yerde. Hepsi başka düşüncede, ne birbirini sorabiliyor, ne birbiriyle dertleşebiliyor, ne birbiriyle anlaşabiliyor. Sonunda hep psikolojik olarak hasta, sıkıntılı bir toplum, aile. Ondan sonra boşanmalar, ilgisizlikten, alakasızlıktan boşanmalar. Hep böyle dert, dert, dert. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bakın Peygamberimiz eşleriyle oturuyor, sohbet ediyor ve onlara da hikayeler anlatıyor. Ve diyor ki, اَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ Hurafe nedir bilir misiniz? Tabi bizim dilimizde hurafe denince dine sokulmuş yanlış düşünceler. Ama Peygamberimiz o dönemki Arap toplumunda olan şeyi anlatıyor. Diyor ki inne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Uzre kabilesinden, uzreden bir adam vardı. Eseretul cinnü. Cinler bu adamı esir aldılar. Bu adam bir gün akşam dışarı çıkmış. Evine dönerken cinler bu adamı kaçırmışlar. Fil cahiliyeti, cahiliye döneminde. Femekese fihim dehren, tavilen. Onların içerisinde, o cinlerin içerisinde bu adam uzun süre esir olarak kalmış. Cinler bu adamı kaçırmış, esir almış ve cinlerin içerisinde bu adam uzun bir müddet kalmış. Sümme ratethu ilel insi. Tekrar bunu bırakmışlar ve insanların içine dönmüş. Fekâne yuhaddisun nâse. Bu şekilde insanlar onun hakkında konuşuyorlardı. Bime râe fihim minel acâibi. O insanın o gördüğü durumları konuşmaya başladılar. Çünkü o insan cinlerin içerisinde kaldığı için onlarla ne yaptı, bunu nereye götürdüler, nasıl yaptılar, cinler ne yiyordu, ne içiyordu, nasıl davranıyorlardı. Bu adam gördüklerini insanlara anlatınca kulaktan duyma şeyler yayıla yayıla toplum bunları anlatıyor artık. Bazıları birinin üstüne beş katıyor, bazıları olduğu gibi anlatıyor. Bu şekilde insanlar ne yaptılar diyor. O gördüğü acayip garip şeyleri konuşmaya başladılar. Fekalen nasu, işte insanlar şöyle dediler. Hadisu hurafetu. İşte bu hurafe sözlerdir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Olabilir ki cinler alıp insanları da kaçırabilirler. Çünkü onların da bir alemi var. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da yiyip içiyorlar. Onlarla ibadette de sorumlular. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu nedenle cinler de sorumluluk halindeler ve mükellefler. Bunların da iyileri var, kötüleri var. İman edenleri var, küfredenleri var, fasık olanları var. İşte Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay oluyor. Adam yatsı namazından çıkıyor. Cinler bu adamı kaçırıyor. Adam uzun müddet dönmüyor. Gelmiyor. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra geliyor ve bakıyor ki işte eşi başkasıyla evlendirilmiş, farklı bir şey. Hazreti Ömer'in huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ömer sen neredeydin diyor. O da diyor ki ya Emirel Müminin ben işte çıktım namazdan gidiyordum. Beni cinler kaçırdılar, beni şuraya götürdüler, beni buraya götürdüler. Peki diyor ne yiyor ne içiyorlardı diyor. İşte onlar şunu yiyordu bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor. Ve akabinden de diyor ki işte bunun işte eşi de evlenmiş ya bunun durumunun çaresine bir bakın diye nasihatte bulunuyor. Demek ki hani belki bize garip gelebiliyor, belki hurafe cinsinden bir şey gibi olabiliyor ama bu tür olaylarda olabiliyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşlerine bu tür hikayeleri anlatmak suretiyle hem onlarla bir vaktini geçirmiş oluyor hem de onlara güzel bir şekilde nasihatlerde bulunmuş oluyor ki hem de toplum içerisinde ne konuşulduğunu, konuşulanların ne derece doğru olduğunu anlatmak suretiyle bizlere de yol göstermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune ma hazanil kitabani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabenin huzuruna çıkıyor. Elinde iki kitap vardı. Bazı raviler, bazıları diyor ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde tam kitap olmazsa bile Peygamberimiz bazı şeyleri Allah-u Teala'nın izniyle görebiliyor. Niye? Allah-u Teala ona bir kısım şeyleri hemen gözün önüne getirip gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi değil mi? Veya başka bir yerdeki olayı bu şekilde gösterebiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kitapla çıkıyor. Diyor bu kitaplar nedir biliyor musunuz bu iki kitap? Ve devam ediyor. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinden bir kitaptır. Yazılmış bir kitap. Fîhî bu kitapta var. Ne var? Esmâ-u ehlil cenneti. Cennet ehlinin isimleri. Ve esmâ-u âbâihim. Onların babalarının isimleri. Ve kabâilihim. Onların kabilelerinin ismi. Sümme ücmile ala ahirihim. Böyle ta başından sonuna kadar ne varsa hepsi yazılı. Ne lazımsa hepsi toplanmış ve yazılmış. Fela yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden. Bundan ne bir şey eksilebilir ne de buna bir ziyade olabilir ebediyeten. Çünkü artık Rabbul Alemin'in yanında huzurunda bu kitap var. Sonra Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Diğer kitabı gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap da Rabbul âlemindendir. Âlemlerin Rabbi olandandır. Fîhî onda esmâ-u ehlinnâr. Ateş ehlinin, cehennem ehlinin ismi vardır. Ve esmâ-u âbâihim. O cehennem ehlinin babalarının ismi. Ve kabâilihim ve kabilelerin ismi, soyların ismi, sülalelerin ismi vardır. Sümme ücmile alâ âhirihim. Hem öyle ki son kişiye kadar, sona kadar ne varsa icmalen hepsi yazılmıştır. Toplu olarak hepsi yazılmıştır. Ve fela yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden. Ebediyete kadar asla onlarda bir şey artırılmayacak ve eksilmeyecektir. Eksiltilmeyecektir. Hepsi bulunmuştur. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi anlatıyor. Yani iki kitap var. Birinde cennet ehlinin ismi yazıyor. Birinde cehennem ehlinin ismi yazıyor. Ve bununla birlikte bütün hepsinin sülalesi, kabilesi hepsi yazılıyor. Tabii Peygamberimiz sonra da diyor ki seddidu ve qaribu. Ne yapıyorsun? Doğru olun ve mutedil olun. Tam doğru olun. Çünkü sahabe diyor madem hep isimler yazılı her şey belliyse o zaman ne olacak yani? Ha Allah-u Teala biliyor. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kimin ne yapacağını ta yaratmadan önce ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Çünkü Allah-u Teala alimdir, habirdir. Her şeyi biliyor. Kimin cennete gireceğini de biliyor. Kimin cehenneme gireceğini de Allah-u Teala biliyor. İşte Peygamberimiz ne yapıyor? Sizin üzerinize düşen bir görev var. Siz onu yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Seddidû ve qâribû. Hem doğru olun hem de mutedil olun. Hak'tan ayrılmayın. Fe inne sahibel cenneti, muhakkak ki cennete girecek kimse, yani cennet ehli, yuhtemu lehu bi ameli ehlil cenneti, o insan cennet ehlinin amelini işler ve işi son bulur. Yani son hali cennet ehlinin amelidir ve cennet ehlinin amelini işler. Ve inne sahiben nari, ateş ehli, cehennem ehli de muhakkak ki yuhtemu lehu bi ameli ehlin nari, ve o da ne yapacaktır? Ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameliyle son verecektir. Böyle uyarıyor onları. Faraga rabbukum minel ibad fariqun fil cenneti ve fariqun fis sa'ir. Allahu Teala işte burada ne yapıyor? Kullarından bir kısmı vardır ki onlar cennet ehlidir ve bir kısmı da vardır ki dur ateş ehlidir, cehennemdir ve oraya doğru sürülecektir diyor. Allahu Teala bizleri salihlerden eylesin, salih kullardan eylesin, cennet ehlinden eylesin, cennet ehlinin amellerini işleyenlerden eylesin, cehennem ehlinden, cehennem azabından bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Cennete götürecek amelleri, sözleri, davranışları bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle, sizlere emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Ey benim derdim, dermanım. Dertsiz derman içmek bir adet değil. Seversin, sevgine şüphem yok benim. Meğer sevebilmek saadet değil. İçin bin kitap söz yazarız kalbi usandırmak için. Kafidir bir acı söz bin yüreği kırmak için. Dil nasır bağladı bir cahile dönmem ben özüm. Bir küçük matlebi bir cahile kandırmak için. Saltanattan keçer ahır günü sultanlar özü. Bir hazin şergi yeter ki beni yandırmak için. Aşkının gözleri kör ise, ezelden yok ise, neyleyim ben seni bir hakka inandırmak için? Bahtiyaram ki vatan aşkına yandım.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanul Evliya, Burhanul Asfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Ani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, aziz, latif, ruh-i şeriflerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ın ruhları için. Cihariyar-ı Güzin, Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kiram Hazaratının ervahı için. Camimizin banisi ve civarında medfun, bil cümle mümin ve müminatın ervahı için. Camimizden güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için. Cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime, destigir ol ya Habiballah bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım, mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kah takılır uzaktan bir belanın sesine, kah yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hüküm.

0: Müze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi, ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi, ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi, biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodru Meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külle etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Eyes for Allah.

0: Âl-i İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar

onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş.

bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Gaffar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Gaffar daima affedici olup bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir. Bu mübarek isim örtmek, gizlemek, kirlerden korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelen Gafara kökünden türemiştir. Nisa suresi. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne Allah'ın engin rahmetini anlatmak için gönderilen o rahmet elçisi şöyle buyuruyorlar. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işledikten sonra af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün isimleri mutlak surette tecelli edecektir. El-Gaffar, yani bağışlayan, affedici olan ismi ise elbette ki günahların varlığını ister. Allah Celle Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Bizlere verilen nefis ile hata işlemek, günah işlemek, kusurlu, noksan olmak gibi özellikler işlendi fıtratımıza. Kulunu çok iyi bilen Yüce Rabbimiz de bizden melek olmamızı istemiyor zaten. Sadece acziyetimizi bilmemizi, kibire kapılmadan, kusur işlendikten sonra af dilememizi bekliyor. İnsanı insan yapan da işte budur. Nefis mücadelesi ile geçecek bir ömür verilmiş elimize. Şeytan da bizi aldatmaya hazır her an. Yaratılışımızda hırs, nefsi arzular, kıskançlık ve bunun gibi birçok duygular var. Marifet ve beceri bunlarla savaşıp bunları yenerek meleklerden de üste çıkmak ve fakat asla melekleşmek değil. Yani bütün bu duyguların hırs gibi, muhabbet gibi, kıskançlık gibi bütün bu duyguları helal ve dini amaca çevirmek, yönlerini ahirete vermek ve bu duygularla ebedi bir alemi kazanmak için verilmiştir. Marifet çırpına çırpına, cehennemi ateşlerde yüreğini yaka yaka, aciz içinde ağlaya ağlaya,
seni kaybetmek üzere miyim Rabbim diye inleye inleye mücadele etmek ve mücahede etmektir. İnsanlığın baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferinden dönerken boşuna mı küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. O Gaffardır. Yarattığı kulunun bütün acziyetini bilen, şeytanın tuzaklarını gören ve kulunu bu mücadelede hiç ama hiç yalnız bırakmayandır. El-Gaffar ve Er-Rahim isimleriyle tecelli ederek kullarına yüce kelamıyla seslenen, binlerce ümit kapısını ardına kadar açandır o. Tüm peygamberlere en büyük ihsanının mağfiret olduğunu anlattıran, onlar vasıtasıyla kullarını af dilemeye çağıran yüce dosttur o. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de her sureyi Besmele-i Şerife ile başlatarak kullarına kainatta her noktaya, her zerreye kadar tüm alemi rahmetiyle kuşattığını hissettiren, her güzel işe besmele ile başla emri ile de her işin rahmetle olduğunu anlatan af ve mağfiret kapısıdır o. Bir hadis-i kutsi'de ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olsan, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamayla karşılarım diyendir. El-Gaffardır o. Zümer suresinde o gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki o azizdir, gaffardır, çok bağışlayıcı olandır. Kainat kitabının her bir hadisesinin bir ayet olduğuna dikkatlice bakalım. Geceyi gündüzün üstüne örten, gündüzü gecenin üstüne sarmalayan Allah Celle Celaluhu settardır, setredicidir, örtücüdür. Kullarının günahlarını da örter, kapatır, gizler ve affeder. Kendine inananı rezil etmez, düşmanlarını ona güldürmez. Gecelere de Settar ismini işlemiştir o yüce yaradan. Geceler bağrında yanık yüreklilerin gözyaşlarıyla yakarışlarını gizler. Geceler af ve mağfiret dilencilerinin göklere uzanan ellerini gizler. Geceler bağrında sevdalı yüreklerin seccadelerdeki vuslatını, kavuşmasını gizler. Geceler öyle bir saati şahit olarak bağrında yüceler yücesinin arza rahmetiyle indiği ve af dileyen yok mu affedeyim
İsteyen yok mu vereyim buyurduğu mağfiret, bağışlanma zamanını gizler. El-Gaffar'dır o, El-Settar'dır o, toprağa da Settar isminin tecellilerini işlemiş, onu örtmekle vazifelendirmiştir. İnsan toprağı ayakları altında çiğner, toprak ise tevazu ile kucak açar, onun bedenine ana kucağı gibi sarmalar, ebedi yolculuğuna hazırlar. Çöp gömeriz toprağa, Settar isminin tecellisiyle, çöplerin olduğu noktadan sümbüller, güller uzatır başlarını. Çünkü Settar'dır o. Siz dağlar kadar günahlarla yüklenseniz, onu bir bilir, şeksiz ibadet edersiniz. Ama acziyetinizle de günahlar işlerseniz de, o sizi toprağa çök gibi girseniz bile, kıyamete kadar bir gül gibi uyandırır. Hem Rahman'dır, hem Rahim, hem Gaffar'dır, hem Halim, hem Tevvab'dır, hem Afuv, hem Sabur'dur, hem de Nur.

Hadid Suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, onun Resulüne de inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer Suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Rabbim, ey tek kapım, ey Yaradanım, ey beni benden iyi bilenim, Gaffar ismine sığınıyorum. Muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, böylece doğru yolda devam eden kimseyi bağışlarım buyuruyorsun. O halde biz de senin Gaffar ismine sığınıyoruz ve senden bağışlanma dileniyoruz. Nahl Suresi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tevbeden sonra gafurdur, rahimdir. Yüreğimin, beynimin, gönlümün sahibi, ey Malikel Mülk olanım, Gaffar ismine sığınıyoruz. Dilimizle istiğfar edip El-Gaffar ismine sığınıyoruz. İki cihan serveri, gönüllerimizin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allahu Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Öyleyse sana dilimizde Seyyidül İstiğfar duası ile Gaffar ismine sığınıyoruz. Rahman ve Rahim isminle, Gaffar ve Gafur isminle, Tevvab ve Afu isminle bağışla, mağfiret eyle ya Rab. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Gaffar ismi celilini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendi. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına nice yetimler büyüdü senin sabrın. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzü

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

Koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün, incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için, kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınağın, amcan Ebu Talip vefat ettiğinde, seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine, ağlama kızım, Allah babanı koruyor diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır, sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza, Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmaindi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip parıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetimi Fatıma'ya nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin babam ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukba'da sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken Arş'a ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah.
binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebi Allah.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

İzni ver toy gecesi, ben de sana daye gelim. El katan da sana meşate, temaşaya gelim. Sen bu mehtap gecesi seyre çıkan bir servi ol. İzni ver, ben de dalınca sürünüp saye gelim. Mene de baktın o şehla gözülen, men kara gün. Cüretim olmadı bir kelme temennaya gelim. Men cehennemde de baş yastığa koysam senle, hiç ayılmam ki durup cenneti mevaya gelim. Nene karnında da senle ekiz olsaydım men, istemezdim doğulup bir de bu dünyaya gelim. Sen yatıp cenneti rüyada gören de geceler, ben de cennette bir kuş ollam ki o rüyaya gelim. Kıtlı giller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız, kuyu eşkinde gerek bir de müsellaya gelim. Sen de sehraya marallar kimi bir çık, nolu ki? Ben de bir seyde çıkanlar kimi sehraya gelim. Allah'ından sen eğer korkmayıp olsan tersa, korkuram ben de dönüp din-i Mesiha'ya gelim. Şeyh-i Sen'an kimi donkuz otarıp illerce, seni bir görmek için mebedi tersaya gelim. Yok senem, anlamadım, anlamadım. Haşa men, bırakım mescidimi senle kelisaya gelim. Gel çıkak tur-i tecellaya, sen ol cilve-i tur, ben de Musa kimi ol tur-i tecellaya gelim. Şiirdir Şehriyar'ın şiiri, elinde şemşir. Kim diyer men bele bir şiir ile davaya gelim.

Sen yarımın gasidisen, eylen sana çay demişem. Hıyalını gönderiptir, beskimen ah vay demişem. Ah geceler yatmamışam, men sana lay lay demişem. Sen yatalı men gözüme, ulduzları say demişem. Herkes sana ulduz diye, özüm sana ay demişem. Senden sonra hayata men, şirin dise zay demişem. Her gözelden bir gül alıp, sen gözele pay demişem. Senin gün tek batma hıvi, ay batana tay demişem. İndi yaya kış deyrem, sabık kışa yay demişem. Yah toyuvu yağda salıp, men deli nay nay demişem. Sonra yine yase batıp, ağları hay hay demişem. Etek dolu derya kimi, gözyaşıma çay demişem. Ömre süren men kara gün, ah

0: ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, çok değerli davet radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. lem'a Hikmetül İstiaze'den devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri iman ve Kur'an'dan ayırmasın. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dersimize başlamadan şunu söylüyoruz. Eğer şu an dersi evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ve müsait bir yerde dinliyorsanız lütfen siz de açın. Lemmalar kitabı, Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemmalar kitabı 13. lemma, Hikmetül İstiaze, beraber okuyalım inşallah. Bazen şöyle bir mana olabiliyor. İnsan okuduğu yerden küçük bir mana yakalayabiliyor. Fakat bazen karşıdan takip eden, dinleyen çok daha farklı manalar yakalayabiliyor. Yani Risale-i Nur bir okyanus, bir derya, öyle. Kur'an Hakim'in eczanesi, eczane-i kübra diyoruz biz buraya. Hakikaten bu asra bakan, bu asrın ne kadar hastalıkları varsa, manevi rahatsızlıkları varsa Risale-i Nur'da elhamdülillah devası vardır. Evet, üçüncü işaret. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belahatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet işlev etmiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve müktehit hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketin değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazar alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi Küley Arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dallet olan Hizb-ı Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zaif aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehditat ve tahribatlarına karşı müthiş tahşidat vermek aynı belagat içinde mahz-ı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı muktezayı haldir ki belagatin tarifidir ve esasıdır. Ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kale iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir, kurtul. Evet, çok güzel bir konu. Hakikaten tam asrın ihtiyacına bakan bir konu. Yani şu an ehli dalletin, ehli ilhadın, ehli küfrün sordukları, efendime söyleyeyim, ve hücum ettikleri, ehli imana hücum ettikleri bir sual. Hücum ettikleri bir sual yani. Eğer ehli iman kuvvetli bir ilmi yoksa, efendime söyleyeyim, Kur'an'dan gelen bir ders almamışsa bunlara cevap vermesi çok mukavemet oluyor. Üçüncü işaret, önce sual anlayalım. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvalar ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Evet, şimdi Cenab-ı Hak küfürde olan, dalalette olan, evet Efendimiz söyleyeyim hayatını küfür ve dalalet içerisinde geçiren, ibadetsiz, namazsız, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bu dünyada sadece nefsani, süfli bir hayat yaşayanları Cenab-ı Hak ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Halidîne fîhâ ebede. Yani Cenab-ı Hak onları ebedi cehennemle tehdit ediyor. Şimdi sualde şunu soruyor. Kur'an-ı Hakim ehli daleti böyle tehditler yapıyor yani. Çok şiddetli tehditler diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki cennet ayetleri olduğu için, nasıl ki rahmani ayetler olduğu gibi ehli dalete karşı Cenab-ı Hakk'ın tehdidatı da var yani. Evet. Şimdi diyor ki bu tehdidat akılın zahirine göre, şimdi aklen düşünüyor. Efendime söyleyeyim adaletli ve münasebeti belatına üstündeki ittizaline istikameti münasip düşmüyor. Nasıl Kur'an-ı Hakim hani rahmaniyet, rahimiyet, efendime söyleyeyim müjdeler veren bir kitap, bu böyle bir rahmani bir kitap nasıl tehdit eder diye aklın sanki aklen ters düşüyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşit ediyor. Değil mi? İnsan zahirinde diyor cismim ney benim yani. Beni tehdit ediyor değil mi? Cismim ney? Değil mi yani? Küçük bir insan, kocaman kendinde küçük bir insan niye ebedi cehenneme tehdit ediyor? Onun cüz'i bir hareketi için binlerce cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Evet. Değil mi? Yani küfürde olan her bir insanın her dakikası bir cinayet işlemiş gibi yani. Hatta her saniyesi yani. Üstadımız hatta yani onun... ilerleyen zamanda okuyacağız. Böyle şöyle söyleyeyim yani bir insan bir cinayet işlese bir kat milyonlar dakika hapis cezası çektirir. Bir cinayet birkaç dakikada işlenir. Fakat kişi değil mi 20 yıl hapise girse dakikalara hesaplayın milyonlarca dakika yapar. İşte küfürde olan dalalette olan insanın yani bir dakikası bir cinayet gibi yani. Yani Kur'an-ı Kerim sanki dalalette olan küfürde olan insanı cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde insan hakikaten müftis ve mülki hiç hissesi yok. Mütecavüz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Yani böyle bir halde olan bir insana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim şikayet ediyor. Yani şekvalar yapıyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani soruyu biraz daha toparlayalım. Yani ehli dalletin, ehli küfrün, efendime söyleyeyim küfürde dallette olmaları, ömrünü dallette geçmeleri, Kur'an-ı Kerim bunlara ebedi cehennemi tehdit ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in itidaline, belaatına nasıl efendim uygun oluyor? Manasında soru gelmiş. Aciz, mülkte hissesi olmayan, kudreti gücü olmayan bir insan neden cehennemle tehdit ediliyor? Efendim, evet en cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalette sürüklettikleri için küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Bu çok önemli. Küçük bir tahribatla çok küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Yani insan cismi de küçük olsa cirmi büyüktür. İnsan küçük bir hareketiyle demek çok büyük cirmler işleyebilir yani. Nasıl? Üstadımız önce temsil veriyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle kadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebep edilir. Bir gemi düşün, büyük bir gemi. Bir seyahat gemisi düşün. Bu gemide binlerce kişi var. Ve düşün bu gemide çalışanlar var. Belki yüzlerce çalışan var. Her çalışanın ayrı ayrı vazifesi var. Değil mi? Kimisi dümenini çevirir. Kimisi efendime söyleyeyim geminin elektriğiyle ilgilenir. Kimi efendime söyleyeyim tesisatıyla ilgilenir. Kimisi tamiratıyla ilgilenir. Bakın her birisinin vazifesi ayrı. Birisinin de vazifesi küçük bir vazife fakat geminin çalışmasına, efendime söyleyeyim gitmesine, efendime söyleyeyim o işleyişin devamını sağlayacak önemli bir vazife. Şimdi herkes vazifesini yapsa, orada birisi vazifesini yapmasa ve gemi batsa bütün çalışanların hukukuna tecavüz etmiş olur yani. Bak bütün çalışanların sahiplerini heba etmiş olur. Bakın belki şunu diyebilir mi? Yani ben küçük bir vazifem çok küçük, ufak bir şey. Bunu çevirmek yani, çevirmedim. Bak vazife küçük de olsa o küçük vazifeyi yapmamakla ne yapıyor? O zaman bütün çalışanların çalışmalarını heba ediyor. Yine üstadımız bahçe örneğini veriyor yani. Mesela bir bahçe olsa, bir büyük bir bostan düşünün. Herkesin vazifesi var. Herkesin farklı vazifesi var. Birisinin vazifesi de sadece zamanı geldiği zaman efendim su kanalının efendime söyleyeyim ne yapacak? Kanalı kaldıracak, kapağını kaldıracak, suyun akmasına ve bütün ağaçlara, meyvelere su gitmesine vesile olacak yani. Sebep olacak. Vazifesi bu. Diyelim tembellik etti veya yapmadı veya vazifesini küçük gördü. Kapağı kaldırmadı. Şimdi tüm herkes çalışıyor bağda, bostanda. Fakat o suyu kapağını açmadığı için su gitmedi ve ağaçlar kurudu. Bakın meyve vermedi, ağaçlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Şimdi bu kişi diyebilir mi ki benim vazifem küçük veya ben niye vazifem yaptım diye. Herkes gelip bunun hakkını ister mi? İster. Bütün çalışanların çalışmalarına heba etti. Bakın bütün, belki yüzlerce çalışan var. Fakat o su kapağının, arkanın tabiri caizse kapağını kaldırmadığı için, oraya su gitmediği için ne oluyor? Bahçe kuruyor. Dolayısıyla bahçe kurduğu için bütün çalışanların hukukuna bir manada ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Evet. Evet, bir daha okuyalım. Bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adama az bir harekete, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semire-i sahilerini ve neçi amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Bak ne yaptı? Bütün çalışmalar sanki iptal ettiği gibi. O geminin sahibi zişanı, o asiden o gemiyle alakadar olan bütün raiyetin hesabına azim şikayetleri deyip dehşet tehdit ediyor. Gemi sahibi geldi. Bütün gemi çalışanlar vazifesini yaptı. O kişi vazifesini yapmadığı için ne oldu? Gemi sahibi ondan hakkını istedi. Değil mi? Ve ona acip tehdit etti. Neden? Bütün çalışmaları heba ettiği için ne yaptı onu? Efendime söyleyeyim, tehdit etti. Evet. Mevcudatın vezaif aliyelerinin neticelerini iptal etmesi sebep verdiği için onlardan o azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim taşıdat yapmak aynı bela içinde mahz-ı hikmettir. Gayet münasip ve muvaffaktır. Ve mutabıkı muktezai haldir ki belaatin tarifidir ve esasıdır. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. Evet. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilçe etmeyen çok perişan olur. Böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilçe etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, bakın dışarıda çok tahribat var. Gerçekten muazzam bir tahribat var yani, müthiş. Yani günahlar, haramlar, bid'alar, ehli dalil, ehli küfür. Yani öyle çalışıyorlar ki Allah muhafaza. Yani bakın müthiş bir tahribat var. Ne dehşetli düşmanlar var. İmana, Kur'an'a şu an kılıç çekenler var yani, değil mi? Eskiden münafıklar perde altında planlar yapıyordu. Şu an aşikar yapıyor yani. Evet. Gayet metin bir kaleye iltica etmeye çok perişan olur. Böyle bir zamanda insan bir kaleye iltica edecek. Bir kaleye iltica edecek. İşte ey ehli iman, o çelik, o semavi kale Kur'an'dır. O çelik ve semavi kale Kur'an'dır. Bakın o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir ve kurtul. İçine gir ve kurtul. Evet. Geldik dördüncü şerde. Adem şerri mahz, vücut hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet, ekseriyet mutlakayla hayır, mehasin ve kemalat, hayır, mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subudu değil ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiride müsbet vücudu görünseler esas Adem'dir, nefidir. Evet. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rükünün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister. Muhakkak bir sebebe isnat eder. Adem ise ademi şeyler isnat edebilir. Adem bir şey, malum bir şey illet olur. İşte bu iki kaydı imna. Evet, bu kaydeler nelerdi? Üstadımız çok güzel anlatıyor. Adem şerri mahz ve vücut hayır mahz olduğunu, yani ilk dersimizde okuduk yani. Adem yani yokluk, tahribat şerri mahzdır yani. Evet, hayır hasenat hayır mahzdır. Yani vücut hayır mahzdır yani. Evet. Buna ehli takip ve keşf ittifak etmişler. Evet. O sebepten dolayı bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, kemalatlar ne yapar? Ne yapar? Vücudu isnat eder. Raci olur yani. Evet. İşte bu iki kaydeye binaen. Şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tarifkenleri bak. Müthiş asar ve tahribat var. Hele bu asırda. Değil mi? Üstad yani bu asır o kadar güzel anlatıyor ki yani. Helaket ve felaket diyor yani. Bakın bu asır helaket ve felaket. Üstadımız veba asır diyor yani. Bakın bu asır öyle tarif ediyor ki yani. Bakın kainatta müthiş bir asar tarif görene. Enva-u küfür. Küfür artık başını almış gidiyor yani. Ve dalalet ve şer. ve mahalliki yaptıkları halde zerre miktar icada ve hılkate müdahaleleri olmadığı gibi. Bakın, bu kadar dalaletin, bu kadar küfrün, bu kadar tahribatın icatta hiçbir medhali yok. Bir iktidar, bir kudreti o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataletir. Hayır yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mahalik ve şer tahribat demin olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bakın, şeytan, ins ve cin hayır yaptırmıyor ve ne yapıyor? Şerleri yaptırıyor yani. Yani şöyle düşün, bir insan Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i istikametle hayır yolunda götürsün. Bir insan hayır yolunda koşmazsa, hayır yolunda adım atmazsa, amellerini kuvvetlendirmezse, ibadetlerini kuvvetlendirmezse, yavaş yavaş şerre doğru ne yapıyor? Allah muhafaza meyil oluyor yani. Ama artık sıkıntıya giriyor. Üstad diyor sıkıntı sefahatin muallimidir. Sefahate doğru diyor yani. Yani o sırada ortası yok yani. Yani üstadımız sağ cenah, sol cenah diyor. Bakın, orta cenah yok yani. Yani ya hayırda yarışacağız, ibadette, tefekkürde, tezekkürde koşacağız, o kaleye sığınacağız, Kur'an kalesine sığınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Veya Allah muhafaza ortada kalırsak, bir bakarsınız ki etrafınız Allah muhafaza şerler, şer mahlukatlar sarar yani. Hemen hani kişinin zikri neyse fikrinde olur, fikrin neyse zikri odur. Kişinin uğraştığı, meşgul olduğu şey, kalbi, ruhu onunla meşgul olur. Bunlar çok önemli yani. Yani biz Cenab-ı Hak'la aramızdaki diyaloğu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah ile aramız nasıl? Uğraştığımız şeye bakacağız yani. Yani hakikaten böyle lüzumsuz, malayani, efendim söyleyeyim, gafletli şeylerle uğraşıyorsak bilin ki Cenab-ı Hak'la aramız açık yani. Fakat ibadetle, hayırda, taatte yarışıyorsak elhamdülillah, inşallah Rabbül Alemin aramız daha iyidir yani. Allah dostlarına bakın. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evliyalar, asfiyalar, Efendimizin hepsinin hayatına bakın. Bütün ömürlerini, bütün dakikalarını, bütün Üstad Bezzaman Said Nursi, her anını Cenab-ı Hak'la baş başa kalmışlar yani. Her anını. Yani hayatlarında bir an, bir saniye bile gaflete yer bırakmamışlar yani. Boşluk yok yani. Nasıl ki kainatta abesiyet, muhaliye olmadığı için insanın hayatında da boş olmayacak yani. Her an ibadet, her anı taat olması lazım. Taat olması lazım, evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Ne diyor? İşte bu sır mecusilerde inşaf etmediği içindir ki kainatta yazdan namıyla bir halık hayır, diğeri ehriman namıyla bir halık şer, halık şer itikad etmiş şer. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum bir ilahi şer, bir cüzikler. İşte mecusilerde bu mana inşaf etmediği için bir halık hayır, bir halık şer diye ne yapmışlar? Sumbahaşa ilahi bir şer, ilahi bir hayır gibi ayırmışlar yani. Evet, işte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahımız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır. En mühim silahınız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır. Ve euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Evet. Demek ki şeytanların tahribatına karşı ne yapmak lazım? Tövbe, istiğfar etmek lazım. Evet. Ve tamiriyeniz istiğfardır. Euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Cenab-ı Hak ömrümüzü, ömür dakikalarımızı istiğfarla, efendime söyleyeyim, Kur'an'ın ne derler, terbiyesinden geçerek sünnet-i seniyyeli hayatımızı geçmeyi nasip eylesin. Evet. Beşinci işaretten biraz okuyalım. Beşinci işaret, Cenab-ı Hak kütüb-i semavide beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehli iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hiçbir şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Bakın, o kadar güzel sualler ki. Her bir sualle bir kitap yazılır. Bakın, Cenab-ı Hak cenneti o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan dünyadayken bir an cennete gitme arzusu geliyor, değil mi? Bak, bu kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle mükafatlar anlatıyor. Çok azim, çok teşbihkarane, keremkarane anlatıyor. Ve cehennemi öyle dehşetli anlatıyor ki, değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraç hadisesindeki o efendim söyleyeyim geçtiği safhaları baksanız, böyle kaynaklardan, sağlam kaynaklardan okusanız cehennem nasıl anlatılıyor? Hakeza ayet-i kerimelerde cehennem nasıl anlatılıyor? Hadis-i şeriflerde cehennem nasıl anlatılıyor? Bakın, Kütüb-i Semaviye'den şimdi seneye kadar cennet azim mükafatlarla, güzelliklerle, mahasinlerle anlatıyor. Cehennem efendime söyleyeyim cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen cehennem efendime söyleyeyim cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen ehl-i iman bu kadar

diyor yani. Değil mi? Cehennemden haberi olmayan var mı? Çıkın haykırın dışarı. Cenneti cehennemi sorun. Herkes anlatır. Peki bilmelerine rağmen hali alem buna şahit. İnsan nasıl bu kadar şeytan destesine yenilebiliyor yani? Hı? Evet. Üstadımız diyor yani şeytanın bu kadar mükafatlı, çirkin, zayıf destelerine karşı neden insan efendim söyleyeyim mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli ihtiyatına ehemmiyet vermek nasıl oluyor? İman var, bu kadar ayet var, Efendimiz'in bu kadar hadis-i şerif var, bu kadar müjde var, bir taraftan bu kadar ikaz var, tehdit var. Peki buna karşı ehemmiyet vermek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kâne daife. Sırrıyla şeytanın gayet zayıf destelerine kapılıp Allah'a isyan diyor. Allah muhafaza. Bazen şeytan bir belirsizlik kapılıp insan isyana gidebiliyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği bana karşı fazla üstün zan ve itibat varken kalpsiz bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakar itibatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Bakın yüz hakikat dersini dinlediği halde bir faskın efendime söyleyeyim kalpsiz bozuk bir adamın küçük bir iltifatıyla ne yaptı ne diyor? Benim onun lehinde benim aleyhimde oldu yani. Subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan diye o biçareyi gıybet ettiğim günahı yedim. Sonra sabık şerhlerde hakikat inkişaf etti ki karanlıkta çok noktalara aydınlattı. O nur ile lillahi hamd hem Kur'an hakimin azim terhibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli iman desteği şeytaniye kapılmaları imansızlıktan ve imanı zayıfına olmadığını. Ha, burası çok önemli. Demek ki Kur'an hakim bu kadar teşvikat yapıyor, terhibat yapıyor efendime söyleyeyim. Demek ki ehli iman bir manada bu teşvike muhtaç, ihtiyacı var değil mi? Ehli iman desayiz şeytan. Peki madem böyle ehli iman neden şeytan destelerine kapılıyor? İmansızlıktan değil. İman zayıftan değil. Günah-ı kebirişen küfre girmediğini, mutezile mezhebinin bir kısmı harici mezhebi günah-ı kebiri itikap eden kafir olur. Veya iman küfür otursun. Mutezile öyle diyor yani. Bir günah-ı kebiri işen imandan çıkar artık. Yani iman dairesinden çıkar diyor yani. Yani ya veya kafir olur diyor yani. Evet. O bir çare arkadaşımın yüz ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli bir açıklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir Adem ile insanı mühim tehlikeye atar. Bakın ne kadar tamirat olsa şeytan küçük bir emirle küçük bir vesveseyle insanı ne yapabilir? Allah muhafaza tehlikeye atabilir. Hem insana nefis insandaki nefis şeytanı her vakit dinler. İnne nefsül emmâret bisûi. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Ve nefis sürekli şeytan dinliyor. Kuvve-i şehvi ve gadibi ise şeytan destelerine karşı hem kabile hem nakli iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamını ehli imanı teveccüh ediyor. Ya ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bize Rahman, Rahim isminle muamele eyle, Gafur isminle, Gaffar, Gafur isminle muamele eyle. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim ismi ehli imana teveccüh ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberde en mühim ihsan mağfiret olduğunu gösteriyor. Onları istikbal etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i Kutsiyesini her sure başında tekrarla. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı iade eden rahmet-i vasayı merce ve tazmin gösteriyor. Pastains emriyle euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini isfer yapıyor. Cenab-ı Hak her amzı tövbe istikbarla geçirmeyi tam manasıyla ibadetini yapan efendime söyleyeyim kullardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri iman ve Kur'an'ın ayırmasın. Şeytanın, insi ve cinli şeytanın destelerine, vesveselerine yani mağlup olmadan istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, başka bir Nur Ekim programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi. Bulduğunuz köyde, ilçede, kasabada, ilde, ülkede neredeyseniz internet üzerinden davet radyo yazarak canlı olarak radyomuzu dinleyebilirsiniz. 24 saat radyomuz açık. Ve aynı zamanda her gün sabah efendime söyleyeyim 7.30 ve akşam üzeri saat 5'te Nur İklim programı dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle irtibata geçerseniz inşallah sizi olduğunuz yerdeki derslere iştirak ettirmeye çalışırız. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.

0: Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin Duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil.

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler, vaat eylese hulf eyler, emanete hıyanet eder, bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez, aklı olan suret komaz, pis içkiye iyi demez, bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma, misafiri geri kovma, köpekleri eve koyma, meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena, bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane, ahlak güzel olmak gerek.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin? Kum bakışlı, zencefil kokulu aynalarda. İşine son verilen bir ırgattır yaşamak. Kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler dar ağacından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyre daldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir. Sevda için haykıran. Al Beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam. İhanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna takılır ayakları.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mestinigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim.

ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağır yanık aşık-ı zarın, feryadı bütün ateş-i suzandır efendim.

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Refaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna, inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi! Ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi! Ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi! Biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodri Meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek içindi ardından giden son vapurum. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenz-il kerem, haf-i yezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

0: tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, Hülya'nın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin. Tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım, tenhasında kuşlar uçan bir evim.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Emma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mel müflisu. Müflis kimdir siz biliyor musunuz? Tabi sahabe-i kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü, elinde malı, mülkü, serveti varken, ticaret kazancı varken elinden çıkmış, bunları kaybetmiş adama. Bize derler ya, iflas etmiş adam. Elinde hiçbir şeyi kalmamış. Malı, mülkü, iş yeri hepsi elinden çıkmış. Kimseye müflis denir, iflas eden kimse denir diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onları dünyadan alıp ahirete yöneltiyor. Gerçek müflisin kim olduğunu ve bu dünyada iflas eden, maddi olarak iflas eden bir adamın kurtuluşu bulabileceğini, tekrar eski durumuna gelebileceğini, ama o bir alemde kıyamet günü hesap görülürken o kimsenin böyle bir şeye ulaşamayacağını, mümkün olamayacağını belirtmek için ve her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ve bu arada bizlere de diyor ki dünyadan ziyade ahireti düşünün. O yüzden büyük bir hatırlatma yapıyor Peygamberimiz. İnnel müflise min ümmeti. Muhakkak ki müflis, iflas etmiş olan kimse benim ümmetimden. Men ye'ti, o kimse ki gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bis salatin, namazı var. Ve sıyamin, adamın orucu var, oruç tutmuş. Ve zekatin, ve zekat da vermiş. Bakın ne kadar iyi değil mi? Oruç var, namaz var, zekat var. Fakat ve ye'ti kad şeteme, gitmiş bazısına küfretmiş. Haze ve kazefe haze, bazısına iftirada bulunmuş. Ve ekele male haze, bazılarının gitmiş malını yemiş haksız yere. Ve sefeke deme haze, bazı insanların kanını akıtmış. Ve darabe haze, gitmiş birine vurmuş, yaralamış. Fe yu'ta haze min hasenatihi, o kimsenin ne olur? Hasenatından alınır. Bu insanın yaptığı hasenatlardan, iyiliklerden alınır. Ve haze min hasenatihi, ve o iyilikleri ne yapılır? Başkalarına doğru yüklenmeye başlanır. Çünkü adam iyilik yapmış, namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ve ne yapmış? Bazı insanlara sövmüş, bazı insanlara iftira etmiş, bazı insanların haksız yere malını yemiş, bazı insanların kanını akıtmış, bazı insanları vurmuş, yaralamış, bu şekilde Allah'ın huzuruna gelmiş. Ve ne yapılır? O insanın iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Kime sövmüşse, kime iftirada bulunmuşsa, kimin malını almışsa, kimi dövmüşse, kimin kanını akıtmışsa, vurmuşsa, o insanlara ne yapılır? Bunun iyilikleri dağıtılır. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَيْ يُقْدَامَ عَلَيْهِ. Fakat öyle oldu ki artık iyiliği de kalmadı. Ona buna vere vere vere adamda iyilik diye bir şey kalmadı. Hasenat kalmadı. İyilikleri kalmadı. Bitti bu adamın. Sonra ne olur? اُخِذَ مِنْ خَتَيَاهُمْ فَتُّرِحَتْ عَلَيْهِ سُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Bu insanın bu sefer başkalarının ne kadar hatası, günahı varsa buna yüklenir. İyiliği kalmadı ya, verecek. Bu sefer ne yapılır? Başkalarının, o hak sahiplerinin dövdüğü, sövdüğü, malını yediği, haksızlık ettiği, kanını akıttığı, iftira ettiği insanların hataları, günahları ne yapılır? Bu insana yüklenilir, bunun üzerine atılır ve bu da elinde ne iyilik kalmış? Kendi yaptığı iyilikler gittiği gibi bir de üstelik başka insanların hatalarını da omuzuna yükler ve nereye gider Allah korusun? Ateşe gider. Cehenneme atılır. Bu kadar kötü bir durum. Allah-u Teala bu duruma bizleri düşürmesin. Ha, demek ki kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Burada dikkat edeceğiz. Yani dilimize sahip çıkacağız. Küfretmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. İnsanlara iftira atmayacağız. Bilmediğimiz işin peşine düşmeyeceğiz. Sonra haksız yere kimsenin malını yemeyeceğiz. Kazancını almayacağız. Gönül rızası dahi yoksa onu biliyorsak bile o insanın malını yemeyeceğiz, ellemeyeceğiz. Ve kimsenin kanını haksız yere akıtmayacağız, kimseye vurmayacağız. Çünkü bunlar karşımıza çıkacak ve orada da iflas etmiş olacağız. Elimizdeki bütün iyilikler alınacak. İyilikler alındığı gibi bu sefer de başkalarının hataları, hak sahiplerinin günahları, kusurları bizim üstümüze yüklenecek ve onunla birlikte de Allah korusun cehenneme atılıp gideceğiz ki işte müflis diyor, iflas etmiş kimse budur. Peygamberimiz bu şekilde gerçek müflisin, iflas edenin kim olduğunu bizlere anlatıyor. Allah bizi bunlardan korusun, bu duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Az önce de belirttiğimiz gibi belki dünyada iflas eden adam, mal olarak, mali olarak iflas eden bir insan tekrar eski gücüne gelebilir, eski günlerine gelebilir. Ama orada bir daha o günlere gelmek, tekrar dünyaya dönmek, iyilik yapmak, hasenat yapmak, bu günahlardan tövbe etmek, kul haklarını iade etmek mümkün olmayacak. Bu nedenle şimdiden tövbe ve istiğfarımızı yapalım. Herhangi bir kulla hakkı varsa, üzerimize hakkı geçmişse, ne yapalım? Onun da hakkını vermeye çalışalım, helallaşalım. En azından onlar için mağfirette bulunalım, onlar için dualarda bulunalım. O gün gelmeden önce üzerimize düşen görevleri bir bir yapalım. Böyle müflis olmaktan, iflas etmiş duruma düşmekten korunalım. Allah da bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هُرَافَتُهُ Siz hurafenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilir misiniz? İnne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı akşamlar eşleriyle böyle oturur, sohbet edermiş. Onlara hikayeler de anlatırmış. Hani her yönüyle Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ve bize örnek önder. Ne yapacağımız? Bakın ne güzel ailesiyle oturuyor, sohbetlerde bulunuyor. Bazı yanlış olmayan hikayeleri, doğru olan şeyleri anlatıyor. Bu da bize örnek. Oturalım. Şimdi insanlar televizyonun karşısına geçmiş, televizyona esir. İnsanlar bilgisayarın karşısına geçmiş, esir. Şu anda insanlar telefonun karşısına geçmiş, esir. Bir aile bir araya getiriliyor. Ama hepsinin kafası başka yerde, hepsi başka düşüncede, ne birbirini sorabiliyor, ne birbiriyle dertleşebiliyor, ne birbiriyle anlaşabiliyor. Sonunda hep psikolojik olarak hasta, sıkıntılı bir toplum, aile. Ondan sonra boşanmalar, ilgisizlikten, alakasızlıktan boşanmalar. Hep böyle dert, dert, dert. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak, bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bakın Peygamberimiz eşleriyle oturuyor, sohbet ediyor ve onlara da hikayeler anlatıyor. Ve diyor ki, اَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ Hurafe nedir bilir misiniz? Tabii bizim dilimizde hurafe denince dine sokulmuş yanlış düşünceler. Ama Peygamberimiz o dönemki Arap toplumunda olan şeyi anlatıyor. Diyor ki, اِنَّ خُرَافَةَ مَحْقَقَ كُ هُرَافَ كَانَ رَجُلًا مِنْ اُزْرَةَ Uzre kabilesinden, Uzre'den bir adam vardı. Eseretul cinnü. Cinler bu adamı esir aldılar. Bu adam bir gün akşam dışarı çıkmış. Evine dönerken cinler bu adamı kaçırmışlar. Fil cahiliyeti, cahiliye döneminde. Fe mekese fihim dehren, tavilen. Onların içerisinde, o cinlerin içerisinde bu adam uzun süre esir olarak kalmış. Cinler bu adamı kaçırmış, esir almış ve cinlerin içerisinde bu adam uzun bir müddet kalmış. ثُمَّ رَتَتْهُ اِلَى الْاِنْسِ Tekrar bunu bırakmışlar ve insanların içine dönmüş. فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ Bu şekilde insanlar onun hakkında konuşuyorlardı. بِمَا رَأَى ف۪يهِمْ مِنَ الْعَجَائِبِ O insanın o gördüğü durumları konuşmaya başladılar. Çünkü o insan cinlerin içerisinde kaldığı için onlarla ne yaptı, bunu nereye götürdüler, nasıl yaptılar, cinler ne yiyordu, ne içiyordu, nasıl davranıyorlardı. Bu adam gördüklerini insanlara anlatınca kulaktan duyma şeyler yayıla yayıla toplum bunları anlatıyor artık. Bazıları birinin üstüne 5 katıyor, bazıları olduğu gibi anlatıyor. Bu şekilde insanlar ne yaptılar diyor. O gördüğü acayip garip şeyleri konuşmaya başladılar. Fekalen nasu, işte insanlar şöyle dediler. Hadisu hurafetu, işte bu hurafe sözlerdir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Olabilir ki cinler alıp insanları da kaçırabilirler. Çünkü onların da bir alemi var. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da yiyip içiyorlar. Onlarla ibadette de sorumlular. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu nedenle cinler de sorumluluk halindeler ve mükellefler. Bunların da iyileri var, kötüleri var. İman edenleri var, küfredenleri var, fasık olanları var. İşte Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay oluyor. Adam yatsı namazından çıkıyor. Cinler bu adamı kaçırıyor. Adam uzun müddet dönmüyor. Gelmiyor. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra geliyor ve bakıyor ki işte eşi başkasıyla evlendirilmiş. Farklı bir şey. Hazreti Ömer'in huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ömer sen neredeydin diyor. O da diyor ki ya Emirel Müminin ben İşte çıktım namazdan, gidiyordum, beni cinler kaçırdılar, beni şuraya götürdüler, beni buraya götürdüler. Peki diyor ne yiyor, ne içiyorlardı diyor. İşte onlar şunu yiyordu, bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor ve akabinden de diyor ki işte bunun işte eşi de evlenmiş ya, bunun durumunun çaresine bir bakın diye nasihatte bulunuyor. Demek ki hani belki bize garip gelebiliyor, belki hurafe cinsinden bir şey gibi olabiliyor ama bu tür olaylarda olabiliyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşlerine bu tür hikayeleri anlatmak suretiyle hem onlarla bir vaktini geçirmiş oluyor hem de onlara güzel bir şekilde nasihatlerde bulunmuş oluyor ki hem de toplum içerisinde ne konuşulduğunu, konuşulanların ne derece doğru olduğunu anlatmak suretiyle bizlere de yol göstermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabenin huzuruna çıkıyor. Elinde iki kitap vardı. Bazı raviler, bazıları diyor ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde tam kitap olmasa bile Peygamberimiz bazı şeyleri Allah-u Teala'nın izniyle görebiliyor. Niye? Allah-u Teala ona bir kısım şeyleri hemen gözün önüne getirip gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi değil mi? Veya başka bir yerdeki olayı bu şekilde gösterebiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kitapla çıkıyor. Diyor bu kitaplar nedir biliyor musunuz bu iki kitap? Ve devam ediyor. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinden bir kitaptır. Yazılmış bir kitap. Fîhî bu kitapta var. Ne var? Esma-u ehlil cenneti, cennet ehlinin isimleri ve esma-u abaihim, onların babalarının isimleri ve kabailihim, onların kabilelerinin ismi. Sümme ücmile ala ahirihim, böyle ta başından sonuna kadar ne varsa hepsi yazılı. Ne lazım? Hepsi toplanmış ve yazılmış. Fela yuzadu fihim ve la yunqasu minhum, ebeden. Bundan ne bir şey eksilebilir ne de buna bir ziyade olabilir ebediyeten. Çünkü artık Rabbul Alemin'in yanında huzurunda bu kitap var. Sonra Hâzâ kitâbun min Rabbil Alemin, diğer kitabı gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap da Rabbul Alemin'dendir. Alemlerin Rabbi olandandır. Fîhî onda esmâ-u ehlinnâr, ateş ehlinin, cehennem ehlinin ismi vardır. Ve esma-u abaihim, o cehennem ehlinin babalarının ismi ve kabailihim ve kabilelerin ismi, soyların ismi, sülalelerin ismi vardır. Sümme ücmile ala ahirihim, hem öyle ki son kişiye kadar, sona kadar ne varsa icmalen hepsi yazılmıştır. Toplu olarak hepsi yazılmıştır. Ve fela yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden, ebediyete kadar asla onlarda bir şey artırılmayacak ve eksiltilmeyecektir. Hepsi bulunmuştur. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi anlatıyor. Yani iki kitap var. Birinde cennet ehlin ismi yazıyor, birinde cehennem ehlin ismi yazıyor ve bununla birlikte bütün hepsinin sülalesi, kabilesi hepsi yazılıyor. Tabi peygamberimiz sonra da diyor ki seddidu ve qaribu. Ne yapıyorsun? Doğru olun ve mutedil olun. Tam doğru olun. Çünkü sahabe diyor madem hep isimler yazılı, her şey belliyse o zaman ne olacak yani? Ha, Allah-u Teala biliyor. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kimin ne yapacağını ta yaratmadan önce ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Çünkü Allah-u Teala alimdir, habirdir. Her şeyi biliyor. Kimin cennete gireceğini de biliyor. Kimin cehenneme gireceğini de Allah-u Teala biliyor. İşte peygamberimiz ne yapıyor? Sizin üzerinize düşen bir görev var. Siz onu yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Seddidû ve qâribû. Hem doğru olun hem de mutedil olun. Hak'tan ayrılmayın. Fe inne sahibel cenneti. Muhakkak ki cennete girecek kimse, yani cennet ehli, yuhtemu lehu bi ameli ehlil cenneti. O insan cennet ehlinin amelini işler ve işi son bulur. Yani son hali cennet ehlinin amelidir ve cennet ehlinin amelini işler. Ve inne sahiben nari, ateş ehli, cehennem ehli de muhakkak ki yuhtemu lehu bi ameli ehlin nari. Ve o da ne yapacaktır? Ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameliyle son verecektir. Böyle uyarıyor onları. Faraga rabbukum minel ibad fariqun fil cenneti ve fariqun fis sa'ir. Allahu Teala işte burada ne yapıyor? Kullarından bir kısmı vardır ki onlar cennet ehlidir ve bir kısmı da vardır ki dur ateş ehlidir, cehennemdir ve oraya doğru sürülecektir diyor. Allahu Teala bizleri salihlerden eylesin, salih kullardan eylesin, cennet ehlinden eylesin, cennet ehlinin amellerini işleyenlerden eylesin, cehennem ehlinden, cehennem azabından bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Cennete götürecek amelleri, sözleri, davranışları bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Gaffar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Gaffar daima affedici olup bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir. Bu mübarek isim örtmek, gizlemek, kirlerden korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelen Gafara kökünden türemiştir. Nisa suresi. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne Allah'ın engin rahmetini anlatmak için gönderilen o rahmet elçisi şöyle buyuruyorlar. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işledikten sonra af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün isimleri mutlak surette tecelli edecektir. El-Gaffar, yani bağışlayan, affedici olan ismi ise elbette ki günahların varlığını ister. Allah Celle Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Bizlere verilen

kibire kapılmadan, kusur işlendikten sonra af dilememizi bekliyor. İnsanı insan yapan da işte budur. Nefis mücadelesiyle geçecek bir ömür verilmiş elimize. Şeytan da bizi aldatmaya hazır her an. Yaratılışımızda hırs, nefsi arzular, kıskançlık ve bunun gibi birçok duygular var. Marifet ve beceri bunlarla savaşıp bunları yenerek meleklerden de üste çıkmak ve fakat asla melekleşmek değil. Yani bütün bu duyguların hırs gibi, muhabbet gibi, kıskançlık gibi bütün bu duyguları helal ve dini amaca çevirmek, yönlerini ahirete vermek ve bu duygularla ebedi bir alemi kazanmak için verilmiştir. Marifet çırpına çırpına, cehennemi ateşlerde yüreğini yaka yaka, acz içinde ağlaya ağlaya, seni kaybetmek üzere miyim Rabbim diye inleye inleye mücadele etmek ve mücahede etmektir. İnsanlığın baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferinden dönerken boşuna mı küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. O Gaffardır. Yarattığı kulunun bütün acziyetini bilen, şeytanın tuzaklarını gören ve kulunu bu mücadelede hiç ama hiç yalnız bırakmayandır. El-Gaffar ve Er-Rahim isimleriyle tecelli ederek kullarına yüce kelamıyla seslenen, binlerce ümit kapısını ardına kadar açandır o. Tüm peygamberlere en büyük ihsanının mağfiret olduğunu anlattıran, onlar vasıtasıyla kullarını af dilemeye çağıran yüce dosttur o. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de her sureyi Besmele-i Şerife ile başlatarak kullarına kainatta her noktaya, her zerreye kadar tüm alemi rahmetiyle kuşattığını hissettiren, her güzel işe Besmele ile başla emri ile de her işin rahmetle olduğunu anlatan af ve mağfiret kapısıdır o. Bir hadis-i kutsi'de ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olsan ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamayla karşılarım diyendir. El-Gaffardır o. Zümer suresinde o gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki o azizdir, gaffardır, çok bağışlayıcı olandır. Kainat kitabının

bir hadisesinin bir ayet olduğuna dikkatlice bakalım. Geceyi gündüzün üstüne örten, gündüzü gecenin üstüne sarmalayan Allah Celle Celaluhu settardır, setredicidir, örtücüdür. Kullarının günahlarını da örter, kapatır, gizler ve affeder. Kendine inananı rezil etmez, düşmanlarını ona güldürmez. Gecelere de Settar ismini işlemiştir o yüce yaradan. Geceler bağrında yanık yüreklilerin gözyaşlarıyla yakarışlarını gizler. Geceler af ve mağfiret dilencilerinin göklere uzanan ellerini gizler. Geceler bağrında sevdalı yüreklerin seccadelerdeki vuslatını, kavuşmasını gizler. Geceler öyle bir saati şahit olarak bağrında yüceler yücesinin arza rahmetiyle indiği ve af dileyen yok mu affedeyim, isteyen yok mu vereyim buyurduğu mağfiret, bağışlanma zamanını gizler. El-Gaffardır o, El-Settardır o, toprağa da Settar isminin tecellilerini işlemiş, onu örtmekle vazifelendirmiştir. İnsan toprağı ayakları altında çiğner, toprak ise tevazu ile kucak açar, onun bedenine ana kucağı gibi sarmalar, ebedi yolculuğuna hazırlar. Çöp gömeriz toprağa, Settar isminin tecellisiyle, çöplerin olduğu noktadan sümbüller, güller uzatır başlarını. Çünkü Settardır o. Siz dağlar kadar günahlarla yüklenseniz, onu bir bilir, şeksiz ibadet edersiniz. Ama acziyetinizle de günahlar işlerseniz de, o sizi toprağa çök kübük gibi girseniz bile, kıyamete kadar bir gül gibi uyandırır. Hem Rahman'dır, hem Rahim, hem Gaffardır, hem Halim, hem Tevvaptır, hem Afuv, hem Saburdur, hem de Nur.

Hadid suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, onun Resulüne de inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Rabbim, ey tek kapım, ey Yaradanım, ey beni benden iyi bilenim, Gaffar ismine sığınıyorum. Muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, böylece doğru yolda devam eden kimseyi bağışlarım buyuruyorsun. O halde biz de senin Gaffar ismine sığınıyoruz ve senden bağışlanma dileniyoruz. Nahl suresi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tevbeden sonra gafurdur, rahimdir. Yüreğimin, beynimin, gönlümün sahibi, ey Malikel Mülk olanım, Gaffar ismine sığınıyoruz. Dilimizle istiğfar edip El-Gaffar ismine sığınıyoruz. İki cihan serveri, gönüllerimizin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allahu Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Öyleyse sana dilimizde Seyyidül İstiğfar duası ile Gaffar ismine sığınıyoruz. Rahman ve Rahim isminle, Gaffar ve Gafur isminle, Tevvab ve Afu isminle bağışla, mağfiret eyle ya Rab. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Gaffar ismi celilini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

mavi gülüm, gül çiçeğim, içime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm.

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

sen bizim tıpkımızsın, dedi ey can. Amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel. Sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, İşte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilin sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, şerab-ı la yezali'den, içenlerde humar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere, kan bahası dinar olmaz. Kıyamazsan başü cana, Irak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına, düşenlere timar olmaz. Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir, divane ra kalem nisttir, ne söylese kanar olmaz.

Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazarı. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süzdü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun-ı sıfat, didemi ceyhun-ı sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Şeyh-i Uban'ı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı Hüsn'ün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vaad-ü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün neşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı, mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erif dergahına bu ahu ahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım.